ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, ismini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

Her yorum kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim. Baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk neyledi.

de bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok

var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran

düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır, ip

0: Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu ya. Sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin.
1: Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden,

Ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim, geldim, huzurundayım, huzurundayım.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok

Ey Yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter, lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazlı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur. Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster, bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistin'le bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe terk ettiğim.

Bu şehre ne oldu Rabbim? Semanın rahlesi açılmış. Ayet ayet dökülüyor zilzal yağmurları. Canımın orta yerinde büyüyor kum çığlıkları. Son niyazları toprağın avlusunda asılı kalmışlara bakıyor gözlerim. Sanki Musa'nın asasıyla ayrıldı alnım, secdenin kızıl denizinden. Ruhum bu şehrin acısı kadar çekti besmelesini. Ellerim ağlayarak dinledi taşların inleten kasidesini. Kalbim bir kan çanağı gibi tutunuyor affının yaprağına. Oğlunun selasını dinleyen bir babanın gözyaşını siliyor sanki hüzün peygamberi. Bu şehre ne oldu Rabbim? Dua hendekleri kazılıyor göklerden. Her yakarış cennet zaferi. Sokaklar merhamet kubbelerine sığınan çaresiz kuşlarla dolu. Gözlerini göğe defnediyor çocuklar. Sırtında torunlarıyla gömülüyor nur yüzlü bir ihtiyar.

bir anne yavrusunun saçlarında eda ediyor gözyaşı rekatlarının kazasını. Sonra sana sığınıyor Rabbim. Sonra rahmet ağaçlarının altında Fatihaların bereketine saklıyor yüreğini.

Rabbim, Zilzal suresi çığlık çığlığa bağırırken kulaklarımıza, bizi küçük öfkelerin vitrinine bakmaktan alıkoy. Bizi ayakta tut, üzerimize yıkılacak evlerin içinde bile sana secde edeceğimiz küçük bir yer bırak. Gece düşerken yere, aynalar patlarken duvarda, dünya dökülürken üstümüze, arkamızdan ölümü hayırlı oldu desinler, iyi insandı desinler. Bu zelzele dürüst olmayı öğretecek kadar kalbimizi sarstı Rabbim. Bu zelzele acizliğimizin kollarında can veren nefsimizi bir kez daha dağladı. Rabbim, bedenlerimizi yarıp geçecek taşların acısından bizi esirge. Bize bir daha üzerlerine duvarlar yığılmış insanların feryatlarını duyurma Rabbim. Duyurma. Gaflet uykusu için rüya sırasına girmiş bizlerin yüzüne o serin hakikat nehirlerini çarp. Çarp ki hakikatlerimizle yüzleşelim. Ruhumuzu kibrin taşlarıyla kapatan ellerin kilidini aç. Aç ki cennetin anahtarı olsun tövbelerimiz.

0: Rabbim, gecelerimizden deprem korkusunu al. Bizi Sevr mağarasında peygamberi saklayan kuşlar gibi hafiflet. Bizi acıyla yürüyen kervanların ağdından arındır. Bükülen boyunlarımızdan akan mahcubiyetimizi şefkatinle süsle. Toz toprak olmuş bedenlerimizi Kevserinin kudretiyle serinlet. Evlerinin altında ruhunu sana teslim eylemişlerin günahlarını bağışla. Yakınlarıyla cennetinde buluşmalarını nasip et. Rabbim, biz dünyanın yorgunlarıyız. Rabbim, bu kuşlar senin. Bu vakit senin yağmurundan sonra gelen dua kokusuyla çöküyor içimize. Bu ağaçların döktüğü bir ayet meyvesi yaşarsın gözlerimizi. Ruhumuzun zelzelesinde annelerimizin ettiği dualar tutunsun acizliğimizin dallarını. Amin derken yürekleri feryat eden bu acılı insanların şehrindeyim. Bize kabul edeceğin dualar söyle. Bu günümüzü dirilt. Bizi öyle bir affet ki ellerimiz günahın taşlarına bir daha değmesin. O gece bağrımıza düşen ateşi dualarımızın gölgesinde dindir. Annesini yitirmişlerin yetimliğini meleklerin avutsun Rabbim. Babasını kaybetmişlerin öksüzlüğünü rüzgarının asaletiyle unuttur. Bize bu acıdan damlayan başka acılar gösterme Rabbim. Bizi gazabından azat et. Bize bu geceyi hatırlatacak başka depremler tattırma. Yüreğinden yürek kopmuşlara dirayet ver. Onlara acılarını biraz olsun dindirecek ilahini dinlet. Kullarının yüzüne doğacak yeni güneşler, yeni çareler, başlarını sokacak, sırtlarını dayayacak, bacaları rahmet tüten evler nasip et Rab. Rabbim, bu şehrin acısını kalbine gömenlerin yüreğini cennetinle serinlet. Cennetinle serinlet.
1: Şimdi Kur'an zamanı.

0: duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

0: duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde, yok. Yok.

Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. O birdir, eşi ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. Allah'ım, kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarların getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, gözümde bir nur, kulağımda bir nur, kalbimde bir nur yarat. Allah'ım, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Allah'ım, kalbe vesvese veren şeytandan, işlerin karışıklığından, kabir fitnesinin şerrinden, gecenin getirdiği şeylerin şerrinden, gündüzün getirdiği şeylerin şerrinden, korkunç rüzgarların getirdiği afetlerin şerrinden, zamanın nöbet nöbet gelen mihnet ve belalarının şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birden bire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. Allah'ım, beni hidayetine ulaştır. Geçmişimi, geleceğimi bağışla. Ey başvurulacakların en hayırlısı, kendisinden istenilenlerin en keremlisi, en çok vereni. Allah'ım, sen sözümü işitiyor, yerimi görüyor, gizli açık neyim varsa biliyorsun. İşlerimden hiçbiri sana gizli değildir. Ben çaresizim, yoksulum, senden yardım ve eman diliyorum. Korkuyorum, kusurlarımı itiraf ediyorum. Bir çaresiz senden nasıl isterse ben de öyle istiyorum. Zelil bir günahkar sana nasıl yalvarırsa ben de öyle yalvarıyorum. Yüce huzurunda boynunu bükmüş, senin için gözlerinden yaşlar boşanan, senin uğrunda bütün varlığını zelil eden, senin için burnunu topraklara sürten bir kulun sana nasıl dua ederse ben de öyle dua ediyorum. Ey Rabbim, duamı kabul buyurmaktan beni mahrum eyleme. Bana rauf ve rahim ol. Ey istenilenlerin en hayırlısı ve verenlerin en keremlisi. Ben sana her an muhtacım. Seninse bana hiç ihtiyacın yok. Sen ancak yaradanım olarak beni bağışlar, affedersin. Ey duacıların dualarını kabul eden, ey ümit bağlananların en üstünü, İslamiyet ve Muhammed Aleyhisselam üzerindeki himayen hürmetine sana yöneliyorum. Benim bütün suçlarımı bağışla. Beni şu durduğum yerden bütün hacetlerimi yerine getirmiş, dileklerimi ihsan buyurmuş, temennilerimi gerçekleştirmiş olarak döndür. Bizler topluca senin beyti haramına geldik. Şu büyük meşairde vakfeye durduk. Şu mübarek yerlerde hazır bulunduk. Ümidimiz yüce katındaki sevap ve mükafata nail olmak. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler, yolda olanların, yürüyenlerin ayakları, derdi davası olanların da yürekleri sızlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizle ahiret yoluna çıktılar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o yolda derdini davasını anlatırken hem yüreği sızladı hem mübarek ayakları sızladı. Geceler boyu gecenin önemli bir bölümünde namaz kıldılar, ayakları namaz kılmaktan. Uzun süre kıyamda durmaktan Peygamber aleyhisselamın ayakları yarıldı, ayakları sızladı. Ulaşabildiklerine bizzat Efendimiz aleyhisselam kendileri ulaştılar. Şayet ulaşma imkanı yoksa onlara mektuplar, risaleler gönderdi. Sultanlara, emirlere, devlet başkanlarına Allah Resulü aleyhisselam mektuplar gönderdi. Elçiler, ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizi yolladı. Hazreti Haris radıyallahu anh efendimizi Bizans'ın Busra valisi Şurahbi ile gönderdi. Allah Resulü aleyhisselamın mektubunu, İslam'ın davetini getiren bu sahabiyi orada öldürdüler, şehit ettiler. Yani Bizans şunu söylüyordu: ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen yeryüzünde bizim hakim olduğumuz bir dünyada Allah diyemezsin.

Allahu Ekber diyemezsin. Kendi gücünü, kuvvetini gösteriyor. Dünyanın hiçbir yerinde elçilere dokunulmaz. Ama onlar Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın elçisini şehit ettiler.

Ordu bir sıcak günde Medine'den yola çıktı. Bugün Ürdün sınırları içinde olan Mute'ye kadar yürüyorlar. Dünyanın en güçlü devleti Bizans'a, Roma'ya karşı yürüyorlar. Yolda yürürken bir haber aldılar. Dediler ki Bizans 100 bin kişilik orduyla bizi bekliyor. Onlar 3 bin kişi. Bir kısmı dedi ki geri dönelim. Bir kısmı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bu durumdan haberdar edelim. 100 bin kişilik ordunun karşısına 3 bin kişiyle çıkılmaz. Allah Resulü Aleyhisselam onları gönderirken vazife verdi. Buyurdu ki ordunun kumandanı Zeyd bin Harise olacak. Köle olan Zeyd bin Harise. Amcası babası onu almaya gelince amcasını babasını değil de Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tercih eden Zeyd bin Harise kumandan olacak. Eğer Zeyd'im şehit olursa sancağı Cafer bin Ebi Talib alsın. Eğer Cafer şehit olursa sancağı Abdullah bin Revaha alsın. Onlar yolda bunu konuşurken Allah Resulü Aleyhisselam'ın fikir, sanat, edebiyat kadrosundan onun şairi olan Abdullah bin Revaha ayağa kalkar der ki kardeşler, biz cihad ederken sayıyla, güçle, kuvvetle değil, biz küffarın karşısına imanımızla, Rabbimizin inayet ve lütfuyla çıkarız. Neden sayıya bakıyorsunuz? Neden Allah Resulüne haber gönderiyorsunuz? O hedefi tayin ettiler. Yürüyeceksiniz. Kumandallarınız şehit olursa sırayla sancağı şunlar şunlar devralacaklar. Onlar Mute'ye kadar giderler. Orada konuşurlar, orada savaş başlar. İmam Buhari rivayet ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'de, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam minberde. ذَٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكَ Kur'an-ı Kerim gaybın haberi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gaybtan bize Allah'ın ayetlerini bildiriyor. Şimdi bin küsür kilometrelik mesafedeki bütün engeller kalkıyor. Medine'de, minberde Hazreti Muhammed Aleyhisselam var. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum onlar dinliyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mute'deki mücadeleyi anlatıyor. An Enes ibn Malik radıyallahu anh قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki mücadele başladı. 3000 kişilik sahabe, 3000 kişiden oluşan öğrencilerim, Allah'ın razı olduğu müminler 100.000 kişilik küfaran karşısındalar. Sancağı Zeyd'im aldı. Zeyd bin Harise aldı. Akadar rayete Zeydun feusibe. Fakat Zeyd şehit oldu. Zeyd'im yere düştü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam ediyorlar. Thumme akadar rayete Caferun feusibe. Cafer sancağı teslim aldı. Cafer Allahu Ekber'i müdafaa ediyor. Cafer la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı müdafaa ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biraz sonra feusibe. Cafer'im şehit oldu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma diyor ki Cafer şehit olduğunda üzerinde tam 50 kılıç mızrak darbesi vardı. Hepsini ön taraftan aldı. Yani sırtını düşmana dönmedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam ediyorlar. Sümme akadar râyete Abdullah ibn Ravaha feusibe. Şimdi sancağı ilim, sanat, edebiyat kadrosundan şair Abdullah bin Revaha o teslim aldı. Diyordu ki ya Resulallah,
senin mucizelerin olmasa, şu parmaklarından suların aktığını görmesek,

etseydik. Susuz kaldığımızda, susuzluktan kırıldığımızda, parmaklarından suların boşaldığını, o mucizeleri gözümüz görmeseydi, sadece yüzüne baksaydık mübarek yüzün, bizi imana davet ederdi ya Resulallah diyen Abdullah bin Revaha, 3000 kişiyle 100.000 kişiye karşı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağını müdafaa ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam fausibe. Abdullah da yere düştü. Abdullah şehit oldu. Peygamber Aleyhisselam 3 kişiye görev vermişlerdi. Eğer o şehit olursa diğeri şehit olursa en son sancağı Abdullah bin Revaha teslim alacak. Ve inne aynay Rasulillahi letezrifan. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum diyorlar ki peygamber minberde ağlıyorlar, iki gözünden yaşlar boşalıyor. En sevdikleri Mute'de küfrün karşısında onun davasını koruyabilmek, Allah yolunu açabilmek için Zeyd'i şehit düştü. Sonra sancağı Cafer aldı, şehit düştü. Sonra sancağı Abdullah bin Revaha teslim aldı. Abdullah bin Revaha şehit oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam minberde ağlıyorlar. O Mute'yi seyrediyorlar. Mute'den canlı yayın yapıyor sanki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İslam ordusu dağılıyor. Bir gece bir karanlık var. Düşman önündeki bu engel kalkınca Medine'ye kadar belki yürüyecekler. Belki Medine'ye gelecekler. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o an Ashab-ı Kiram radıyallahu anhum efendilerimize sevindirici bir haber veriyor. Buyuruyorlar ki "Summa akhadaha Halid ibnul Velid min gayrim ratin fafutihala." Şimdi sahneye Halid bin Velid çıktı. Emir vermemiştim ona. Fakat Allah onun eliyle büyük bir fetih ihsan ediyor. Ordu dağılıyor. Kimseler kalmıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın görev verdiği kumandanlar şehit düşüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'den orayı anlatıyor. Buyuruyorlar ki "Thumme akadaha Halid ibnul Velid." Şimdi birkaç ay önce Müslüman olan Halid bin Velid sahnede, sancağı Halid bin Velid devraldı. Kardeşlerim, Halid bin Velid şöyle demedi: "Bana görev vermemiştin ya Resulallah. Onları kumandan yapmıştın. Bana ne?" demedi. Canını ortaya attı. Meydan yerine çıktı. "Bu sancak çiğnenmesin," dedi. Kimseler ona görev vermeden görevi kendinden bildi. Sancağı eline aldı. Ön tarafa geçti. Sağdakileri sol tarafa, soldakileri sağ tarafa, öndekileri arkaya, arkadakileri öne aldı. Yani düşmana sürekli yeni birlikler, yeni kuvvetler geliyor, onu gösterdi. İmam Buhari bu hadisi naklediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu bize anlatıyor. Enes rivayet ediyor. Peki neden rivayet ediyor? Bu hadis bana ne söyler? Bu hadis sana ne söyler? Sana der ki kardeşim, ümmetin alimleri bir asır önce şehit oldu. Ömer Muhtar şehit oldu o sancağı taşırken. Abdülkadir Molla'yı astılar geçenlerde Bangladeş'te. Hasan el-Benna'yı Mısır'ın meydanında vurdular, şehit ettiler. Alimleri bir asır önce göz hapsini aldılar. Onları evlerinde tuttular ya da dar ağaçlarına gönderdiler İskilipli atıfları. Ümmetin kumandanlarını, ariflerini, alimlerini, mürşitlerini onları şehit ettiler. Kuntum hayra ummetin uhricet linnâsi te'murûne bil marufi ve tenhevnânil munker. Allah Resulü'nün gençleri, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, sen bu asırda, bu zamanda ümmetin dağıldığı, alimlerin, Zeydlerin, Caferlerin, Abdullahların şehit olduğu, ümmetin dağıldığı, iffetimizin, örtümüzün, tesettürümüzün, çarşafımızın çiğnendiği bir zamanda ben imamım, ben vaizim, ben müftü müyüm?
ben ilahiyatta hoca mıyım demeden, makama bakmadan, mevkiye bakmadan meydan yerine çıkar mısın? Halid bin Velid olur musun? Peygamber aleyhisselamın gözünden yaşlar boşalırken, ümmeti dağılırken ben buradayım ya Resulallah. Ben varsam örtü çiğnenmeyecek ya Resulallah der misin sen? Orada durur musun? وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Şehitler ölmez, onların ruhları yaşar da Peygamber aleyhissalatu vesselamın ruhaniyeti ölür mü? Allah Resulü aleyhisselam ruhaniyetiyle ümmetini seyrediyor. Bir asırdır Mute'yi yaşıyoruz. Alimlerimizi ya astılar, ya şehit ettiler, ya dar ağacına gönderdiler. Allah Resulü'nün gençliği, Müslüman gençler, siz ben imam mıyım ki demeyeceksin, ben vaiz miyim demeyeceksin, bana ne demeyeceksin, minbere çıkanlar konuşsun demeyeceksin, kürsüde olanlar konuşsun demeyeceksin, meydan yerinde duracaksın, ben buradayım. Hani Halid anlatıyordu ya, ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. Halid'e görev vermemişti ama ümmet dağılırken Halid bin Velid sahneye çıkmıştı. Peygamber aleyhissalatu vesselam gözündeki yaşları Halid'le dinmişti. Buyurmuşlardı ki inne Halid'en seyfun sallahu Allahu alel müşrikîn. Halid Allah'ın müşriklere karşı çekmiş olduğu bir kılıçtır. Allah'ın münafıklara, kafirlere, Amerikacılara, Amerikan eşkıyalarına, haydutlarına karşı çektiği bir kılıç olur musun? Allahu Ekber'le, salalarla Allah ve Resul davasını müdafaa eder misin? Geçen hafta Taşkent, Buhara, Semerkant oralardaydık. İslam'ın birinci, ikinci, üçüncü kuşak şehirleri var. Birinci kuşak şehir Mekke, Medine. İkinci kuşak şehir oralarda bir gevşeme hali zahir olunca sancağı Bağdat, Şam, Kahire teslim aldı. Oralar zenginliğe kavuşup gevşeyince üçüncü kuşakta Allah ve Resul davasının sancağını Buhara, Semerkant, Taşkent oralar teslim aldı. İmam Buhariler, Tirmiziler, Maturidiler orada geldiler. Oralar büyük vurgun yedi, Moğol vurgununu yediler. İran'dan vurgun yediler. Oralar Çarlık Rusya'sından vurgun yediler. En son dördüncü vurgunu Sovyet Rusya'dan yediler. Diyorlardı ki, hocam evde birisi oğluna Allah kelimesini telaffuz ederse okulda öğretmen imtihan olsun diye soruyor. Eğer çocuk o kelimeyi biliyorsa babasını idam ediyorlardı. Polis eve geliyor. Eğer çocuk Allahu Ekber kelimesini biliyorsa hala bunlar İslam davasına devam ediyor diye o evde kimler varsa onları kurşuna diziyorlardı. Lenin'in, Stalin'in askerleri. Ama Lenin'in heykellerini indirdiler. Şimdi Taşkent'te çocuklar Allahu Ekber diyorlar. Ordular dağılınca bu dinin sahibi Allah'tır. Sonra göreceksiniz her defasında sokakları tanklarla doldursalar, Bağdat'a, Şam'a, Kahire'ye, alem-i İslam'a bombalar yağdırsalar, eğer sen ve ben ayakta duruyorsak o zaman sen Halid olacaksın. Allah'ın küfre, Allah'ın zulme, Allah'ın kafirlere karşı bir kılıcı olacaksın. Peygamber aleyhissalatu vesselam sana Seyfullah diyecek. İffet davamız, tesettür davamız, mahremiyet davamız ayaklar altında. Şimdi ekranlarla Müslümanların evini işgal ettiler. Evlerinizde işgalcilerin kürsüleri var. Meyhanelerden, kumarhanelerden, anadan uryan çıplak kadınların olduğu adalardan yarışma programı adı altında evinize geliyorlar. Evlerimiz Müslümanlar işgal altında. Dağıldık. Peygamber aleyhissalatu vesselam ruhaniyetiyle bizi seyrediyor. Allah Resulü'nün gençleri,
Ondan bundan şundan görev beklemeden Halid bin Velid gibi buradayız ya Resulallah der. Bu ümmete yeniden İslam der miyiz? Allah Resulü'nü anlatır mıyız? Eğer bu

0: Bunu yaparsak وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَاكُمْ لَاِنْ اَقَمْتُمُ السَّلَاةِ Namaz kılarsak, namaz kılarken sadece senin helal ve haramlarını kabul ederiz. Namaz adına Cenab-ı Hakk'a bunun sözünü verirsek Allah bizimle olacak. Allah bizimle olursa Mu'tede olduğu gibi Halitler Allah yolunu açarken 3000 kişiyle 100.000 kişilik orduları yere serecekler ve dönerken sizi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyeti karşılayacak. Önce camileri dolduracağız. Evlere seferberlik, dükkanlara seferberlik var. Dağılan bu ümmet Allah'ın yardımıyla ayağa kalkacak. Yardım gelebilmesi için وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَعَكُمْ لَيْنْ اَقَمْتُمُ السَّلَاةِ Müminler secdeye kapanacaklar ve sonra Halitler zuhur edecek. Allah yolumuzu açacak.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi. Yok bizde, yok. Yok bizde.

Selam sana nazlı nebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana nuri dilara, selam sana hak habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andalib-i Zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam. İbrahimce selam sana, Rahimce selam sana, Gafurca selam sana.

selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana ya Habiballah. Selam sana ya Nebiyallah. Selam sana ya Resulallah. Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin. Cemre gibi düştün kainatın kışına. Bahar senin elinde doğdu. Senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok.

Beni ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştın. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tı, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tı, sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında açan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanımdasın, buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür. Rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın. Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim. Sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok. Huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım. Tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir o

İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: İşte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy katipleri vardı. Fakat onun mahir hattatları yoktu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama insanlar gelip şu ayetleri mahir hattatlar yazsınlar, evlerimizin, dükkanlarımızın, mağazalarımızın duvarlarına asalım, bu talepte bulunmadılar. Ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidin duvarlarına, evine, ashab-ı kiramın hanelerine, Medine'nin sokaklarına Allah Teala'nın ayetlerini yazmadı. Sıbgatallah, Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini, kendinin buyruklarını, sözlerini Allah'ın boyası olarak sahabenin yüreğine yazdı Peygamber. Ayet-i kerimeler ashab-ı kiram radıyallahu anhum onların yüreğindeydi. Hücrelerinde, zerrelerinde Allah Azze ve Celle'nin ayetleri vardı. Onlar oradan yürüdüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktılar. Onun tevazusunu gözlemlediler. Yürürken, otururken, konuşurken, orduyu idare ederken, devleti yönetirken Peygamber aleyhissalatu vesselama baktılar. Ayet-i kerimeler Allah Resulü aleyhisselamın yüreğindeydi. Peygamber aleyhissalatu vesselamın yüreğinden sahabenin yüreğine ayetler intikal etti. Yürekler arasında bir bağ vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları çölden, onları tenhalardan, uzaklardan topladı. Mescitte onun arkasında ümmet oldular. Yek vücud oldular. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhisselamın hayatının bütün noktalarında o tevazu hali vardı. Ona bakarlar, hayatına bakarlar, Kur'an-ı Kerim'i görürlerdi. Ve inneke la ala hulukun azim. Önlerinde bir ahlak dağı vardı. Onun bakışları, duruşları, yüzüne bakarlardı, yüzünde cenneti görürler, cennete yürür gibi yürürlerdi ona. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Allah ve Resul davasını korumak, himaye etme adına onlarla, ashabıyla Bedir'e gidiyor. 300 küsur sahabi var. Fakat 100 tane binek bulmuşlar. 100 bine binecekler, 300 küsur sahabi. Kilometrelerce yolu kat edecekler, Bedir'e gidecekler. Orada Medine'yi, orada Allahu Ekber'i müdafaa edecekler. Kura çekmişler aralarında, kardeşlik akdinin gereği olarak 3 kişi bir tane bineğe binecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Ebu Lübabe, Ali bin Ebi Talip radıyallahu anhuma, onların üçü bir bineğe binecek. Efendimiz aleyhissalatu vesselam deveye biner. Mesafeyi kat ederler. Şimdi o inecek, Ebu Lübabe binecek. Sonra Ebu Lübabe inecek, Ali bin Ebi Talip binecek. Allah Resulü aleyhisselama bakıyor sahabe. Efendimiz aleyhissalatu vesselam devesinden inecek. Ebu Lübabe, Ali bin Ebi Talip radıyallahu anhuma rica ediyorlar. Olmaz ya Resulallah. Anamız babamız yoluna feda olsun. Sen onlarca kilometreyi yalın ayak çöllerde Bedir'e kadar yürüyecek. Biz devenin üzerinde gidemeyiz, duramayız ya Resulallah diyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ma entuma bi akva minni. Siz benden daha güçlü değilsiniz. Eğer siz bu yollara dayanıyorsanız, bu meşakkate dayanıyorsanız, eğer siz Allah'ın huzurunda yarın kıyamet günü ecre, sevaba talipseniz, ben de o ecre, ben de o sevaba talibim. Ali bin Ebi Talip senin yürüdüğün gibi Abdullah'ın oğlu Muhammed de yürüyecek. Çöllerde peygamber de yürüyecek. Ebu Lübabe, senin yürüdüğün gibi ben de çöllerde yürümeye mecburum diyen bir peygamber. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam devesinden iner. Sahabe peygambere bakıyor. Allah Resulü aleyhisselam yürüyor, Ali bin Ebi Talip, Ebu Lübabe, onlar deveye binecekler. Güneş çöle vuruyor. çölde taşlar eriyor. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam yaya yürürken ona bakan sahabenin yüreği eriyor. Eğer dava adamı olacaksan, alim olacaksan, alimi Rabbani olacaksan, vakıf adamı olacaksan, ümmetin gençlerine gel diyeceksen, hadi beraber yürüyelim diyeceksen, sen amirlerle, ağalarla, paşalarla değil, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda o gençlerle, alilerle nasıl yürüdüyse öyle yürüyeceksin. Odana bakmaz insanlar. Ya da odanda şatafat varsa sen onunla gençlerin yüreğine giremezsin. Odanda en o usta hattatların kaleminden çıkan, onlarca lira vererek almış olduğun ayetleri duvara yazarak insanların kalbine Allah'ın ayetlerini yazamayız kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bir dünya gösterdi. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum onun dünyasına girdiler. Peygamber kumandandı sallallahu aleyhi ve sellem. Devlet başkanıydı. Ashab-ı kiram anamız babamız yoluna feda olsun diyorlardı. Ama öyle bir hayat yaşıyordu o işte. O hayata girmişti sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir o hayatı gördü. Ebu Bekir radıyallahu anh o hayatı aldı Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan. O yola girdi, orada yürüdü Ebu Bekir radıyallahu anh. Usame'yi Allah Resulü aleyhisselam kumandan olarak atamıştı. Sonra ahirete yürüyünce ordu geri gelir. Usame radıyallahu anh Efendimiz'e insanların itirazı var. Kölenin oğlu Hazreti Ömer'in asker olduğu orduda nasıl kumandan olur derler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın atadığı Usame'yi Hazreti Ebubekir tekrar atar. Usame radıyallahu anh atın üzerine biner. Saçı sakalı ağıran, ahirete gitmesine 2 yıl kalan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Medine'de yaya yürür Usame atın üzerinde. Usame 18 yaşında ordu kumandanı. Utanır hayasından, ya ben attan inerim ya da sen atına binersin Ebu Bekir der. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, vallahi la tenzilu ve vallahi la erkeb. Allah'a yemin olsun ki 18 yaşında madem Peygamber aleyhisselam seni Ömer'in asker olduğu bir orduya kumandan olarak atadı, o halde sen atından inmeyecek, Ebu Bekir ağıran saçıyla sakalıyla senin arkanda yaya olarak Medine topraklarında yürüyecek Usame der. Kardeşlerim, onlar tevazuyla alakalı ayeti kerimeleri evlerinin duvarlarına ya da Peygamber aleyhissalatu vesselamın mescidine asmadılar. Onlar Peygamber aleyhissalatu vesselamdan gördüler, dinlediler, aldılar, yüreklerine yazdılar. Yürekleri İslam'ın mahşeri oldu onların. Ve sonra Allah Azze ve Celle ashab-ı kiram radıyallahu anhum onların sonuna kadar önünü açtı, sonuna kadar yolunu açtı. Hayır, şöyle olmaz. Siz bir makyaj odasından çıkıyorsunuz. Orada kadınlar gelecekler, sizi makyajlayacaklar. O halde oradan ekrana çıkarak Peygamber aleyhissalatu vesselamın Bedir'e yürüyüşünü anlatamazsın. Peygamber aleyhissalatu vesselam gibi yaşamadan eğer peygamberi anlatırsan sen ekranlarda 10 binlere, 100 binlere konuşabilirsin. Ama yüreklere konuşamazsın. Oradan Ebu Bekir çıkmaz. O toplumdan Ali bin Ebi Talib, oradan Musab, oradan Hamza çıkmaz kardeşim. Onlara özenme. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bak. O halde vazifemiz, o ayetler önce yüreklere yazılacak. Hak yol, İslam yazacağız. Yazacağız. Yazacağız Allah'ın inayetiyle. Roma'ya da yazacağız, Washington'a da yazacağız. Sultan Fatih'in Konstantin'e yazdığı gibi yazacağız. Hazreti Ömer'in Kudüs'e yazdığı gibi yazacağız. Ama önce buraya. Buraya yazınca ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizin Allah Azze ve Celle yolunu nasıl açtıysa yeniden bizim yolumuz da açılacak. Hani evindesin, senin bir araban, eşinin bir arabası, oğlunun, kızının arabası var. Onlar arabalarına biniyorlar, bayram yaklaşınca mağazalara gidiyorlar. Yeni kıyafetler alıyorlar. Ve taavenu alel birri ve takva. Kur'an-ı Hakim bize buyurmuş, emri talimatı vardı. İyilikte, takvada yardımlaşın ey Müslümanlar. Ashab-ı kiram radıyallahu anh'ın bu ayeti yüreklerine yazmıştı. Ama senin araban, oğlunun, kızının ayrı arabaları var. Sen de usta bir hattada şu kadar para verdin. Yazdılar, aldın ayeti evinin duvarına yazdın. Aldın ayeti mağazana yazdın. Aldın ayeti ofisine yazdın. Hayır, öyle değil kardeşim. Eşine diyeceksin ki, arabanı al, çocuklarını hangi mağazaya götürdüysen, gücümüz ne kadara yetiyorsa, mahalledeki yetim çocukları al, onları da mağazaya götür. Onlar da bakıyorlar, diyorlar ki, bizim de babamız olsaydı, babamız da bizi alırdı, Arefe günü biz de onunla bir mağazaya giderdik. Kardeşim, eğer sen ve ben ümmetin yetimlerine bir Arefe günü kendi çocuğumuza yaptığımızı yapabilirsek, ve taavenu alel birri ve takva, o zaman Londra'ya, Paris'e, Berlin'e Allah'ın ayetini yazacaksın. Oradan yürü. Sahabeye bak radıyallahu anh, nereden gittiler? 3 akşam önce bir polis kardeşim aradı. Hocam dedi, Nusaybin'de omuz omuza La ilahe illallah Muhammedur Resulullah davasını koruduğum bir kardeşim. Nusaybin'de şehit olunca üstteki komşu, onun eşi bizim evdekilere anlattı. 7 yaşında bir oğlu var. Oğlu babası gelmeden uyumazmış. Evde, evin etrafında bir hareketlilik var. Hanımı o polis kardeşimizin anlıyor ki eşine dair haber getiriyorlar. Oğluna gidiyor, yavrum seni hadi odana götüreyim sen yat diyor. Çocuğu yatırıyor oğlu babasının şehadet haberini gece öğrenmesin diye. Kapı çalıyor, eşinin şehadet haberini getiriyorlar Nusaybin'den. Sabah olunca oğlunu anlatacak babasının şehadetini, tabut gelmiş. Evladım diyor, baban deyince çocuk konuşmaya başlıyor. Anne diyor, biliyorum babam bundan sonra bir daha gelmeyecek. Babam benimle oynamayacak. Çünkü babam dün gece rüyama gelmişti. Bana dedi ki, oğlum ben gidiyorum. Bir daha bundan sonra seninle dünyada oynamayacak. Ama seninle cennette Hazreti Muhammed'in sancağı altında buluşacağız. Eğer biz kardeşlerim, hani Kur'an-ı Hakim'in ayetleri var. فَلَقْتَ عَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَ الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ اَوْ اِدْعَامٌ ف۪ي يَوْمٍ ذ۪ي مَسْغَبَةِ يَت۪يمًا ذَا مَقْرَبَةِ O yetimlere sahip çıkarsak, o ayetleri evimizin duvarlarına, iş yerlerine, fabrikalara astığımız gibi, onda bir araba, şunda bir araba, her biri ayrı bir arabayla yürürken, eğer ümmetin yetimlerine La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hilaliyle, ayıyla o bayrak onu anlatır 1000 yıldır. O bayrak yere düşmesin, çiğnenmesin diye. Kosova'da, Varna'da, Mohaç'ta bu ümmet nasıl yürüdüyse, eğer biz onların imanına, iradesine, aşkına sahip çıkarsak, yetimlerine, emanetlerine sahip çıkar, bütün bunları sadece Allah'ın rızası için yaparsak, yani ayetleri önce yüreğimize yazarsak, o yollar Allah'ın inayetiyle, lütfuyla yeniden açılacak kardeşlerim. Osmanlı ordusu Kudüs'te her sabah وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ bu ayeti okurlardı. Allah Azze ve Celle bu ayette yemin ediyorlar. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ zikirden sonra, Tevrat'tan sonra yemin olsun ki Zebur'a da yazdık. Bütün kitaplara yazdık. Yeryüzüne salih kullar varis olacaklar. Yani yeryüzü buradaki ayetten öncelikle Kudüs anlaşılır. Ashab-ı kiram radıyallahu anhüm, onlar Allah'ın salih kullarıydı, Kudüs'e sahip oldular. Salahaddin Eyyubi salih bir kuldu, Kudüs'e sahip oldu. Abdülhamid Han Hazretleri Allah'ın salih bir kuluydu. En zor zamanda Kudüs'ü muhafaza etme şerefini Allah Azze ve Celle ona ihsan etti. Eğer bizler yeniden Allah'ın salih kulları olursak, yeryüzüne yeniden Allah'ın salih kulları varis olacak. O halde kardeşlerim, Allah'ın ayetlerini, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yüreğimize yazarsak, yüreğimize Allah Teala'nın buyrukları hakim olursa, ashab-ı kiram radıyallahu anhum ayetleri yüreklerine yazdıktan sonra nasıl yeryüzüne o ayetleri yazdılar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi Yemen'i, Doğu Roma'yı, İran'ı, Mısır'ı nasıl fethettilerse, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sana dair müjdesi var. Roma'da fethedilecek Allah'ın inayetiyle, sen de yarın muhteşem ve muazzam bir orduyla Anadolu'dan yola çıkacaksın, Kudüs'e bakacaksın, dağlardan Vatikan'a bakacaksın, Berlin'e, Paris'e bakacaksın. Allah'ın inayetiyle yeniden bu ayetleri dağlara, yeniden duvarlara, kiliseleri Ayasofya yaparken camilerin kapılarına yazacaksın. Bedir'e yürürken Ali bin Ebi Talib'e, sıra sende, şimdi sen bineceksin diyen peygambere uyu sallallahu aleyhi ve sellem. Yetimlerle paylaşan Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine iktida et. Anadolu'da Müslüman gençlik yeniden mayalanıyor. Dirilişin arefesindeyiz Allah'ın inayetiyle. Bundan sonrası alem-i İslam'ın özgürlüğü olacak.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok.

Kardeşlerim, muazzez müminler. Allah Azze ve Celle ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarmaya muktedirdir. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ Tohumdan ağacı, ağaçtan tohumu çıkarır. Yumurtadan tavuğu, tavuktan yumurtayı çıkarır. Nutfeden insanı, insandan nutfeyi çıkarır. Zıtları cem eder. İnsan bakar, fakat bazen gözler tutulur, göremez. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Hakim'de bakıp da göremediklerimizi, gözlerimiz tutulduğundan hakikatine eremediğimiz eşyaya dair neler varsa onları idrak etmeye bizi çağırır. Aslında bütün bu ayetler Allah Azze ve Celle'nin kudretini anlatır bize. Müslümanlara, müminlere yorulduklarında, daraldıklarında acaba bu karanlık gecelerin sabahı yok mu dediklerinde niçin biz bu yola girdik? Bunlar şunun için başımıza geldi diye şunları ya da bunları sorguladıkları anda Kur'an-ı Hakim, ayetler onlara geceden sonra sabahın nasıl geldiğini anlatarak esasında bir tohumdan dev gibi bir ağacı, sonra o ağaçtan tohumu, o tohumdan tekrar dev gibi ağaçları çıkaran kudret-i ilahi göstererek karanlık gecelerden nasıl sabaha tekrar bu ümmetin ulaşacağının yol haritasını da verir. وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَا Erkekle kadın arasında evde bir husumet olduğunda, adam eğer hanımına talak verdiyse, boşama verdiyse, reci talakla, bir talakla boşadıysa o kadın evde duracak. Ya da başka şekilde boşamış olsa bile, kadın iddetini eşinin evinde bekleyecek. وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ Ey erkekler, Allah'tan korkun. O kadınlar size Allah Azze ve Celle'nin emaneti. Talakla onlara zulmetmeyin. وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَا İddetlerini beklerken erkekler boşadıkları kadınları evlerinden dışarıya çıkarmasınlar. Nafakalarını, ihtiyaçlarını evlerinde karşılasınlar. Ayetin sonunda Allah Azze ve Celle buyurur ki kardeşlerim لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ اَمْرًا Bilmiyorsun. Belki Allah Teala bundan sonra yeni bir durum ihdas edecek. Yeni bir hali var edecek, onu yaratacak. Adam hanımından nefret ediyor. Boşamak istiyor. Boşamanın çare olduğunu düşünüyordu. Boşadı. Kadın evde. Birlikte olmuyorlar. Beraber olmuyorlar. Haftalar geçiyor. İddetin sonuna doğru yaklaşıyor ki adam o kadın olmadan evi idare edemeyeceğini, çocuklara sahip olamayacağını, hami olamayacağını anladı. Adamın nefreti muhabbete dönüşmeye başladı. Kadın adama yaklaşmaya başladı. Seni yaratan, beni yaratan Allah Azze ve Celle buyuruyor ki La tedri, bilmiyorsun. Bilmesin ki لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ اَمْرًا Belki Allah Azze ve Celle bu nefretten, öfkeden, gazaptan sonra yepyeni bir hal var ediyor. Yüreklerinizde belki muhabbet mayalanıyor. La tedri, sen bilmiyorsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeye emrediyorlar. Mekke'den ayrılacaklar, Medine'ye gidecekler. Evlerini, yerlerini, yurtlarını, hanlarını, hanumanlarını bırakacaklar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la Medine'ye gidecekler. Önlerinde uçsuz bucaksız bir çöl, arkada Ebu Cehil gibi düşman var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la onlar yola çıkarken Yahudiler gibi اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ Sen ve Rabbin git savaş demediler. Yola çıktılar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de Kızılay teşkilatı yoktu. Sahabe için, muhacir için Medine'de evler, Medine'de çadırlar, çadır kentler kurulmamıştı.
Ama peygamber diyordu. Gideceklerdi, yola çıkacaklardı. Biliyorlardı ki la tedri leallallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Sen bilmiyorsun. Belki Allah Azze ve Celle size yepyeni bir dünya hazırlıyor. Onlar Peygamberi Ekber sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ettiler, iktida ettiler, çöllere girdiler, Medine'ye yürüdüler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama nerede kalacak, nerede konaklayacak, nerede yaşayacağız ya Resulallah diye sormadılar. Medine'ye gittiler, devlet kurdular, ümmet oldular. La tedri leallallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Ashab-ı kiram, Medine'de olanlar ensar oldular. Kucaklarını, evlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme açtılar. Bölüştüler, paylaştılar. Sonrasını düşünmediler. Allah için verdiler. Yermuk Muharebesi'nde Ebu Cehem radıyallahu anh, ben bir kırba suyumla amcamın oğlunu arıyordum. Nerede? Acaba şurada şühede arasında. Eğer onu sağ bulursam belki şu bir kırba suya muhtaçtır. Ona veririm, belki içer, belki onunla abdest alır, belki kanlarını yıkar diye dolaşıyordum. Amcamın oğlunu gördüm. Yanına yaklaştım. Su içer misin? Eskike dedim. Su takdim edeyim. Konuşmaya mecali yoktu. Sadece eliyle işaret edebildi. Su diyordu, istiyordu. Arkada Peygamber aleyhissalatu vesselamın öğrencilerinden başka birisi. O da su diye inliyordu ki amcamın oğlu tam suyu dudaklarına damlatıyordum, boşaltıyordum. Arkada su diye inleyeni görünce onu işaret etti. Ona git dedi. Ona gittim, ona dedim ki sen alır mısın? Tam ona veriyordum, arkadan o da su diye inleyen birini işitti. Onu işaret etti. Üçüncüye vardığımda vefat etmişti. İkinciye döndüm, o da Hakk'a yürümüştü. Amcamın oğluna geldim, o da şehit olmuştu. Çünkü onlar Medine'de Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا. Onlar aç kaldıkları o en zor anlarda da kardeşlerini tercih edeceklerdi. Bir damla suya çok muhtaçtılar. Dudakları kurumuştu. Kanlar içindeydiler. Ama arkadan birisi su diyordu. Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara Kur'an-ı Hakimi bununla amel edeceksiniz diye okuyordu. Şimdi arkadan biri su diye inlerken وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا. Bu ayet şimdi benimle amel eder misin diyordu onlara. Arkayı işaret ediyorlardı. Zor durumdaydılar. Ama biliyorlardı ki لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ اَمْرًا. Belki o suyu alsalar, içseler, Allah Teala katında şehit değil de sağlıklı bir adam muamelesi görecekler. Şehadetleri yaralanacak. Suyu almadılar. Cennetin kapıları açıldı. Yermük'ten cennete taşındılar. Allah Azze ve Celle Peygamber aleyhissalatu vesselamın huzurunda cennette onlara

cennetin şarabından ikram edecekti. La tedri leallallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Bilmiyorsun ki şu duvarın arkasında ne var. Yermuk'ten sonra cennetin kapıları açılacak. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam sahabeye okudular, inandılar. Açın gözlerinizi dedi. Akıllarınız tutulmasın, idrakleriniz, gözleriniz tutulmasın buyurdu Peygamber Aleyhisselam. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara takvayı anlattı. Eğer muttaki olursanız Allah yolu açacak. Siz hesap etmediğiniz yerlerden, noktalardan merzuk olacaksınız. Oralardan size rızık gelecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhacirle Medine'ye geldi. Medine'ye gelince münafıklar vardı. Ensar veriyor, münafıklar onların yanına geliyor. Neden veriyorsunuz? Niçin veriyorsunuz? Bunları bakmaya mecbur musunuz? Bu kadar insanı doyurursanız bu şehirde sizin çocuklarınız aç kalacak diyorlardı. Ama onlar veriyorlardı. Biliyorlardı ki la tedri leallallaha yuhdisu ba'de zalike emra. Verince mal biter. Evde çocuklar aç kalacak. Ama Allah Azze ve Celle onların ummadıkları yerden onlara kapılar açacak. Açlık bolluğa, bereketle dönüşecek. Allah tahvil edecek. Onu biliyorlardı. İnanmışlardı. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam verin deyince veriyorlardı. Muhacire evim senin diyorlar. Bağım bahçem senin diyorlar. Al kardeş, sen dışarıdayken ben burada bu evde duramam diyorlardı. Sonra Allah Azze ve Celle onların yolunu açtı, Yemen'e gittiler. Mısır'ın kapılarını, Irak'ın, Suriye'nin, İran'ın kapılarını açtı sahabeye. Onlar verince Allah Azze ve Celle onlara hesap etmediği yerden, noktalardan kapılar açtı. Kardeşlerim, muhacirler Irak'tan, Suriye'den, mazlumlar sizin ülkenize geliyorlar. Münafıklar olacak, kışkırtacaklar, vermeyin diyecekler, paylaşmayın diyecekler. Şurada hataları var, şurada yanlışları var diyecekler. Eğer biz Kur'an-ı Hakim'e, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme öğrenci olur, verirsek, vermeye devam edersek, ensar olmanın gereğini yaparsak, göreceksiniz Allah'ın inayetiyle bir asırdır İslam'a küfrün, Yahudinin kapılarını kapatmış olduğu, şimdi ezan seslerini susturduğu Kudüs'ün kapılarını Allah Azze ve Celle yeniden size açacak. Sahillerinde çocuklar oynarken Yahudi tarafından vurulan, Gazze'de orada tutsak olan kardeşlerinizin kapılarını açma şerefini Allah Azze ve Celle size ihsan edecek. Bağdat'a, Şam'a, Kahire'ye, Doğu Türkistan'a fatih olarak gideceksiniz Allah'ın inayetiyle. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah'ın sözünde, Allah'ın vaadinde hulf olmaz kardeşim. Allah'ın emirlerini, talimatlarını yerine getirirsek o kapılar yeniden açılacak. Revan seferinden geri dönünce 4. Murat, Safeviler Ehl-i Sünnet beldelerini yaktılar, yıktılar. İstanbul'dan yeni bir sefer kararı çıkardı Sultan Murat. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin huzuruna geldi. Bir Allah dostu Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin kılıcını beline taktı. Büyük bir orduyla Bağdat'a doğru yola çıktı. O beldeleri fethetti. Mazlumlara imdad etti, elini uzattı. Bağdat'ın çevresindeki mahalleleri Osmanlı ordusu fethetti 4. Murat. Dediler ki, efendim, sultanım, mazlumların hocası, ümmetin hocası, zalimlerin karşısında dik duran, kırbaç yiyerek ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim eden, fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini, emanetini çiğnetmeyen Ebu Hanife Hazretleri'nin kabri surların dışında. Madem buraya kadar geldik, kalenin dışındaki mahalleleri fethettik,
Ebu Hanife Hazretleri'nin kabrine gidip Fatiha okusak olmaz dedi Sultan Murat. İçeride Ehl-i Sünnet'in alimlerini astılar.

Medreselerini kapattılar. Mazlumlar o haldeyken Ertuğrul Gazi'nin evladı Ebu Hanife'nin huzuruna bu zilletle çıkamaz. Önce mazlumların ahını dindirme mecburiyetimiz var. Şu kadar gün sonra Bağdat fethedilir. Mazlumlar nasıl oraya tekrar mahkum olmuşlar? Tuğrul Bey gelince onlar medreselerinden, evlerinden Allahu Ekber diyerek dışarıya çıkmışlardı. Osmanlı ordusu 4. Murat Bağdat'ı tekrar İslam'a açınca onlar tekbir sesleriyle sanki cennete koşar gibi evlerinden dışarıya çıktılar. Ardından Ebu Hanife Hazretleri'nin huzuruna geldi. Geldik efendim, vazifemizi eda ettikten, ümmetin alnına sürülen o kara lekeyi temizledikten sonra huzurunuzdayım hocam dedi 4. Murat. Kardeşlerim, eğer bu ümmet alime, meşayihe, sahabe-i kirama yeniden o 4. Murat'ların muhabbetini, saygısını, ihtiramını kuşanırsa Allah Azze ve Celle sana da yeniden Bağdat'ın, Şam'ın, Alem-i İslam'ın, tutsak olan mazlumların ve muzdariplerin kapısını açacak. 4. Murat Bağdat'tan dönerken Sadrazam'a bir talimat vermişti. Demişti ki bak, anlaşmanın ilk maddesi ya da anlaşmanın en önemli maddesi şu olacak. Ey Safeviler diyeceksin, ey Mecusiler diyeceksin, sizi bir şartla affediyoruz. Bundan sonra minberlerinizde Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, annemiz Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anhaya sövmeyeceksiniz. Eğer söverseniz Ertuğrul Gazi'nin çocuklarını yeniden o zaman bekleyin, yazın anlaşmanın maddesine. Eğer sen sahabenin izzetini, şerefini koruma noktasında o salabeti imaniyeyi yeniden kuşanabilirsen, Rabbim sana kasr-ı şirinlerde yeni izzetli anlaşmalar yazdıracak Allah'ın inayetiyle. La tedri leallallâhe yuhdisu ba'de zâlike emra. Bilmiyorsun, belki bu halden sonra çok izzetli günler seni bekliyor. Allah Azze ve Celle kapıları açacak. Hastanedesiniz, 15-20 yaşında. Arkadaşlarınız dışarıda koşuyorlar, oynuyorlar. Sizse kanserin son merhalesinde yataktasınız. Arkadaşlarınız lise, okul, medrese aklınıza geliyor. Ben de orada olsaydım ya Rabbi diyorsunuz ki bir an şu manzara gözünüzün önünde canlanıyor. Hazreti Osman radıyallahu anh Peygamber aleyhissalatu vesselamın öğrencilerinden Abdullah bin Mesud'u sekerat-ı mevtinde ziyaret eder. Abdullah der, şikayetin var mı? Zunubi. Şikayetim, günahlarım der. Peki benden bir şey arzu eder misin? Senden ne bekleyeyim ki? Tek bir arzum var. Allah'ın rızası ve onun cennetine kavuşabilmek. Kanserin son merhalesindesiniz. Toparlıyorsunuz kendinizi. Şikayetim ağrılar değil, günahlarım diyorsunuz. Dünyaları değil, cenneti, senin rızanı istiyorum ya Rabbi diyorsun. La tedri leallallâhe yuhdisu ba'de zâlike emra. Hastanedesiniz, kenarda köşedesiniz ama hastalık sizi alıyor. İman bir anda yüreğinizde başka dünyanın hakikatlerini canlandırıyor. Medresedesiniz, okulda, evde, yurttasınız. Yoruldunuz, dermansız kaldınız. Sabahlara kadar mutalaa, sabahlara kadar müzakere olur mu diyorsunuz? Önünüzde büyük adamlar var, büyük alimler var. Onlar size diyecekler ki la yecidur raculu lezzetel ilmi hatta yecu'a ve yensa el cu'a. İlmin tadını acıkıncaya kadar, sonra acıkıp da acıkmayı unutuncaya kadar bir adam ilmin tadını almaz. Uykusuz kaldınız ama uykusuz kaldığınızı unuttunuz. Mutalaa ediyorsunuz. Ümmetin sorunlarını çözeceksiniz. Acıktınız. Acıkmayı unuttuysanız Allah Teala sizin önünüzde kapıları açacak. Yeni bir hale, yeni bir dünyaya gideceksiniz. Başka birisi diyor ki Ebu Ahmet Es-Semerkandi Hazretleri
La yenalul ilme illa men attale dükkanehu ve harrabe bustanehu ve hecera ehlehu. Birisi ilme ancak dükkanını kapatır, ailesini bırakır, bağını bahçesini bırakır, ailesinden ayrılır, hicrete gurbete giderse en yakınının cenazesine bile ulaşamaz. İlme o kadar dalarsa Allah Teala onu Ebu Hanife gibi, Ebu Suud gibi, Kemal Paşazade gibi ilimde büyük makamlara, ulu makamlara ulaştıracaktır. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ilmi almaya, irfanı olan ilmi almaya bu aşkla, bu imanla geldiler. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma sahabenin kapısına gider. Öğle vakti onlar kayluyla uykusuna çekilirdi. Onları kapının dibinde bekler. Üzerinden cübbesini çıkarır. Kumun üzerine serer. Rüzgar vurur. Kum yüzüne gelir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma o halde orada bekler. Sahabe kapıyı açar. Bir de karşıda Abdullah bin Abbas'ı görünce radıyallahu anhuma, ey peygamberin amcasının oğlu, sen benim gibi birinin kapısında neden beklersin? Söylesen, emretsen, haber göndersen, ben Peygamber aleyhissalatu vesselamın amcasının oğlunun yanına gelsem. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma, Ensardan bir arkadaş vardı. Ona derdim ki, gel sahabenin kapısına gidelim, bekleyelim, ilim alalım. O bana derdi ki, Abdullah, sana sıra gelir mi? Bu kadar sahabi var. Onlar yükü omuzlamışlar. Onlar taşıyorlar. Sana sıra gelmez derdi. Ben bekledim. Ben sahabe kapısında, o kum fırtınalarında onların dışarıya çıkmaları için saatlerce orada oturdum. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ilmine varis olabilmek için bunu aldım. Ve sonra sahabe dünyamızdan ayrıldı. Geride ben kaldım. Geniş halkalar var. İnsanlar geliyorlar, bana soruyorlardı. O arkadaşım, hadi gel sahabeden ilim alalım dediğim ensarlı genç, o da yaşlanmıştı. Bana bakıyor, diyordu ki, İnne hâzel fetâ akalu minni. Bu genç benden daha akıllı çıktı. Sahabeye varis oldu. Şimdi etrafında geniş halkalar var. Said bin Cübeyr radıyallahu anh, Mekke'ye gidiyorduk. Ben Abdullah bin Abbas'a soruyordum. O cevap veriyordu. Allah Resulü aleyhisselamın hadislerini rivayet ediyordu. O kadar zaman geçmişti ki fecir olmuştu. Sabaha kadar sordum. Abdullah bin Abbas cevap verdi. Kardeşlerim, şimdi siz onlara varis oldunuz. Onların makamında, onların mevkisinde siz duruyorsunuz. Şu kadar saatler oturacaksınız, fıkıh celseleriniz olacak. Ribayı, beyi, icareyi, ikaleyi konuşacaksınız. Ayaklarınız uyuşacak, aç kalacaksınız, açlığı unutacaksınız. Uykusuz kalacaksınız, uykusuzluğu unutacaksınız. Eğer böyle yaparsanız, buna tahammül ederseniz, la tedri, leallallâhe yuhdithu ba'de zâlike emra. Bir asırdır gurbette olan İslam'ın yolu açılacak. Allah Teala yeniden sizin içinizden denizlerde barbaroslar, siyasette kanuniler, yavuzlar, medresede Ebu Suudlar, Kemal Paşazadeler, mimaride Sinanlar, bakiler, fuzuliler, sanatta, hayatın bütün alanlarında büyük kahramanlar çıkaracak. Ve o kahramanlar Mısır'da tutsak Müslümanların kapılarını açacak. Kudüs'te yeniden ezan okuyacak. Sultan Murat gibi Bağdat'a girecek. La tedri, leallallâhe yuhdithu ba'de zâlike emra. Daraldığında, yorulduğunda, uykusuz kaldığında, açlığı unuttuğunda bu ayet yolunu aydınlatacak. Bilmiyorsun. Allah Azze ve Celle belki seni bahara hazırlıyor. Bahara hazırlıyor. Yorulacaksın ki ilmi irfanla alacaksın. Benliğinden geçeceksin. Yarın bir makama gelince ümmetin umutlarını kirletme diye Allah seni zor yerlerden, ey Ertuğrul Gazi'nin, Selahaddin'in, Fatih'in çocukları, fethe hazırlıyor.

secaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahı

Kursağında haramların peteği, bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selma.

Ne oldu ey bulut? Gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol? Bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar. Kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz. Öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Kur'an-ı Kerim her mevsimde açan bir çiçek gibidir. Sizi alır bir ufuktan başka bir ufka, bir alemden başka bir aleme götürür. Kışta başka bir mana verir, yazda, baharda, hazan mevsiminde ayrı bir mana size lütfeder, ihsan eder. Kur'an-ı Kerim bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gece yürüyüşünü, İsra'sını anlatır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama bütün kapılar kapanmış. Kapılar kapanınca Peygamber aleyhisselamın yolu sonuna kadar açılır. Ayetin sonu innehu huvessemi'ul basir diye biter. Ona müfessirlerimiz farklı anlamlar verirler. Ama bir de hadiseye şu zaviyeden bakmak var. İnnehu huvessemi'ul basir. İnnehu innellezî esrâ bi'abdihi. Kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Mekke'den alıp Mescid-i Aksa'ya götüren, sonra oradan Miraç'a çıkaran, Sidre-i Münteha'ya, ötenin ötelerine ulaştıran, tekrar aynı gecede onu evine, yerine, yurduna döndüren Allah Azze ve Celle. Huvessemi'ul basir, o işitendir, o görendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'a kadar 10 yılı geçer Mekke-i Mükerreme'de. Kur'an-ı Hakim'in sahibi ona şunu haber veriyor. Ona dair, sana dair, bana dair. Yani bu ayet neden Kur'an-ı Kerim'de var? Bu ayet sana ne söylüyor? Madem her ayet Allah Resulü aleyhisselama konuşurken aynı zamanda sana konuşuyor, bana konuşuyor. O halde ne söylüyor kainatın sahibi? İnnehu huvessemi'ul basir. Yani ey peygamber, Mekke'de sabahtan akşama kadar sokaklarda vur havur yürüyüp Allah ve Resul davasını anlatan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onlar sana sövüyorlar, hakaret ediyorlar, üzerine yürüyorlar. Zannetme ki bu dinin sahibi yok. İnnehu huvessemi'ul basir. Allah görüyor, Allah duyuyor. Sana neler söylüyorlar? Yolunu nasıl kesiyorlar? Üzülme. Yorulma. Takatsiz kalma. Senin sahibin var. Bu dinin sahibi, maliki olan Allah Azze ve Celle var. Allah Resulü bir sokakta yürüyor. Öte sokakta Bilal-i Habeşi'ye işkence ediyorlar. Başka bir sokakta Habbab'a işkence ediyorlar. Başka bir sokakta, başka bir köşede Yasir'in başına kaynar sular döküyorlar. Kur'an-ı Kerim onlara, zannetmeyin ki bu sesler burada kalacak, bu duvarlar arasında kalacak, bunlar sonsuza kadar Allah diyenlere zulmedecekler. Hayır, öyle değil. İnnehu huvessemi'ul basir. Gören, işiten, bütün bunlara karşılık verecek olan Allah Azze ve Celle var. Yoruluyor, akşam eve geliyor. Akşam eve gelince ashabıyla beraber inna rabbeke ya'lemu enneke tekumu edna min thuluthayil leyli ve nisfahu ve thuluthahu ve taifetun minellezine ma'ak. Ashabıyla beraber, onlardan bir grup, bir taifeyle gecenin üçte ikisinden azında, yarısında ayakları yarılana kadar Peygamber aleyhisselam namaz kılıyor. Kur'an'ın sahibi ona, Rabbin senin o hallerini de görüyor. Yakarılışlarını, kainatın sahibine dua dua iltica edişlerini, o cümleleri, o münacatları, o tazarruları hepsini Allah Azze ve Celle duyuyor. Bana, sana da diyor ki, Kudüs'te, Filistin'de, Hama'da, Halep'te olan Müslümana, eğer Peygamber aleyhissalatu vesselam gibi Miraç'a kadar onun 10 yılı vardı, kuşatmışlardı, Mekke'nin sokaklarını tutmuşlardı, Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam, yapamıyorum ya Rabbi, dayanamıyorum, bu yükü benim omuzlarımdan al. Dağların taşıyamadığı yükü Abdullah'ın yetimi Muhammed nasıl taşısın demedi Peygamber. Sen ayakta kal, yürümeye devam et. Bu din sahipsiz değildir. Güneşi idare eden, ayı idare eden, kainatı yöneten Allah Azze ve Celle bu dinin sahibidir. Zaferin, sabahın,

Güneşin doğmasının vakti var, yürü Müslüman, namazla ayakta kal, dua dua kainatın sahibine iltica et. Peygamber aleyhissalatu vesselam Miraç iklimine nereden geliyor? Kur'an-ı Hakim onu anlatıyor kardeşim. İnnehu huvessemi'ul basir. Mekke'nin bütün yollarını tutmuşlar. Mekke'de kapıları Peygamber aleyhissalatu vesselama kapatmışlar. Hazreti Hatice annemiz vefat eder. Ebu Talip de vefat edince Mekke'de hüzün var. Müslümanlar adına hicran var. Sallallahu aleyhi ve sellem şehirden ayrılır. Yanında bir rivayete göre Zeyd bin Harise var. Mekke'den Taif'e gider. 80 kilometrelik yol. Peygamber aleyhissalatu vesselamın binmeye devesi yok, atı yok, klimalı arabası yok. Allah Resulü aleyhisselam Mekke'den Taif'e kadar o çölü yanında Zeyd bin Haris olduğu halde 10 günde Taif'e gider. Giderken yol boyu ne kadar kabile varsa onlara uğrar. Onlara kulu la ilahe illallah der misiniz der. La ilahe illallah deyin, tuflehu, kurtulun. Onlar da Peygamber aleyhissalatu vesselama hakaret ederler. Efendimiz aleyhisselam umutludur. Taif'e gelir. Taif'te Sakif kabilesinin liderlerine uğrar. Onlara teker teker İslam'ı anlatır. 10 gün Peygamber aleyhisselam Taif'te kalır. Derler ki ona, Ema vecedallahu ahaden gayrak. Allah senden başka birini bulamadı mı? Bu kadar zengin, bu kadar itibarlı adam varken Allah eğer peygamber seçecekse Abdullah'ın yetimini mi almalıydı? Ona mı bu vazifeyi vermeliydi? Çık bu şehirden dediler. Peygamber aleyhissalatu vesselam buna rağmen Taif sokaklarında dolaşmaya devam etti. Çocuklar, serkeş adamlar Efendimiz aleyhisselamın yoluna çıktılar. Sağlı sollu Peygamber aleyhisselamın yolunu kestiler. Ellerinde taşlar var. Hem taşlarla Peygamber aleyhisselatu vesselamın ayağını hedef alıyorlar. Allah Resulü aleyhisselamın kanayan ayaklarına o taşları gönderiyorlar. Hem de bir elleri havada bağırıyorlar, diyorlar ki "Uhruc min biladina." Ey adam, uzaklaş bu şehirden. Çık bu şehirden diye bağırıyorlar. Zeyd bin Harise peygamberin bir sağına koşuyor, bir soluna koşuyor. Allah Resulü aleyhisselam şehirden çıkana kadar tam 3 mil o halde yürüdü. Bırakmadılar. Kanayan ayaklarını hedef aldılar. Ayakkabıları, çarıkları peygamberin kanla doldu. Yoruluyor. Mecali kalmıyor. Oturuyor. Oturuyor, ayağa kalkınca yine taşlamaya devam ediyorlar. Bir müddet sonra yürüyemiyor, yıkılıyor. Ayağa kalkıyor, yine ayaklarını hedef alıyorlar. Ta bir bahçeye girene kadar Peygamber aleyhissalatu vesselam bir bahçeye sığınır. Orada Utbe ve Şeybe var. Onlar Peygamber aleyhissalatu vesselamın düşmanlarıydı. O bahçenin sahibi onlar. Fakat Efendimiz aleyhisselamı o halde görünce onlar da dayanamadılar ki hizmetçilerine, kölelerine dediler, gidin şuna şu meyvelerden ver dediler. Köle Efendimiz aleyhisselama meyve getirdi. Yanında Zeyd bin Harise var. Allah Resulü aleyhisselam Bismillah diye meyveyi ağzına koyunca köle hayret içerisinde. Buralarda bu ifadeyi söyleyen yok dediler. Sen kimsin? Bismillah bize neyi söyler? Allah Resulü aleyhisselam kardeş sen neredensin diye sordu. Ben Yunus bin Metta'nın memleketi olan Ninova'danım dedi. Allah Resulü aleyhisselam ona o halde kan revan içindeyken İslam'ı tebliğ etti. O kişi orada Müslüman oldu. Geriye dönünce Utbe Şeybe sen ne yaptın dediler. Yoksa o seni de kandırdı mı dediler. Kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çaresiz orada ellerini kaldırır. İmam Tabarani rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhisselam ellerini kaldırır. Kainatın sahibine iltica ederken Allahümme ileyke eşku dafi ve kıllete hileti ve hevani alen nas. Ya Rabbi, Allahümme ileyke eşku dafe kuvveti
وقلة حيلتي.

Çaresizliğimi, zayıflığımı ya Rabbi, insanlar katında değersiz olmamı sadece sana arz ediyorum Allah'ım. Hani Afrika'da kadınlar var, Halep'te, Hama'da ümmetin kadınları var. Onlar Afrika'nın çöllerinde, sömürülen ülkelerinde, aç kalan çocuklar, annelerin bakışları arasında çöle, kumun üzerine yatmışlar. O anneler ellerini kaldırıyorlar. Ya Rabbi, Allahümme eşku ileyke dafe kuvveti. Afrika'da çocukları açlıktan ölmek üzere olan çaresiz bir kadın olarak ellerimi sana açtım ya Rabbi diye ağlayan kadınlar. Ya Rabbi, bu ümmetin gökdelenlerde yaşayan krallarını, saraylarda olan adamlarını, bir jipten inip diğerine binenlerini, ama Afrika'da aç bir kadın çaresiz halde yavrusu, evladı gözü önünde ölürken Allahümme ileyke eşku dafe kuvveti, çaresizliğimi Allah'ım, değersizliğimi insanlar katında ya Rabbi sana arz ediyorum diyen o kadına Kur'an diyor ki innehu huves semiul basir, yeryüzü sahipsiz değildir. Karanlıklardan sonra sabahı getiren Allah Azze ve Celle seni duyuyor ey kadın. Seni duymayan bana da sana da, krallara da, meliklere de, sultanlara da soracak. Onu soracak. Ayakta kal ey kadın. Allah sana cennetin kapılarını açıyor ey kadın. İnnehu huve semi'ul basir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çaresiz ellerini kaldırıyor. Kainatın sahibine iltica ediyor. Ya erhamer rahimin. Ente rabbul mustadafin. Ente rabbun ila men tekiluni. Sen mustazafların, sen ezilenlerin, bir çaresizlerin, sen çer çöp gibi görülenlerin Rabbisin Allah'ım. Senden başka dayanak, tutamak, barınak yok ya Rabbi. Senden başka kime gidebilirim, beni kimlere bıraktın ya Rabbi diye yalvaran bir peygamber var. İnnehu huvessemi'ul basir. O Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o dualarını, yakarışlarını, ona sövenleri, hakaret edenleri duyuyor. Yapılanları Allah Azze ve Celle bütün bunları görüyor. Sabahın bir vakti var. Peygamber yürüyecek. Nasıl yürünmesi gerekir onu da sana da bana da öğretecek kardeşim. Buradan gideceksin. Cibril yanına gelir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı selamlar. Eğer ellerini kaldırıp şu insanların helak olması için beddua edersen Allah bunları helak edecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ya Rabbi onların soyundan bir Müslüman bile gelecekse, çıkaracaksan Allahümme hdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Onlara hidayetin yollarını göster, bilmiyorlar. Bilselerdi beni taşlamayacaklardı. Belki çiçeklerle karşılayacaklardı peygamberi. Allah Resulü Aleyhisselam o bahçeden ayrılır. Mekke'ye dönüyor. Nahle Vadisi'ne gelir. Yanında bir rivayete göre yine Zeyd bin Harise var. Efendimiz Aleyhisselam orada sabah namazını kılıyor. Kur'an-ı Kerim bize onun kıldığı o namazı anlatıyor. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا. Hatırla ya Muhammed o günü. Hani Mekke'den ayrılmıştın. Bütün kapıları yüzüne kapatmışlardı. 10 gün yürüyüp Taif'e gitmiştin. Taif'te taşlamışlardı seni. Hakaret etmişlerdi, sövmüşlerdi sana. O halde çaresizdin. Hani o Nahle Vadisi'nde namaz kılarken ve iz sarafna ileyke neferan minel cinni. Cinleri çevirmiştik, senin etrafında toplamıştık. Hatırla o günleri ya Muhammed. İnsanlar Kur'an'a hakaret ediyorlardı. Mekke kapıları, yolları kapatınca uzaklardan cinler gelmişlerdi. Allah cinleri sana yönlendirmişti. Onlar seni dinliyorlardı.
susun diyorlardı. Peygamber-i Ekber Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini okuyor. Felemma kudiye vellev ila kavmihim munzirin. Sen Kur'an'ın ayetlerini tilavet etmeyi bitirince onlar oradan iman ettikleri halde ayrıldılar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek ayrıldılar. O halde cinler kabilelerine, yerlerine, yurtlarına döndüler. Seni anlattılar. Sana iman etmeye diğer cinleri davet ettiler. Yani sana diyor ki, yeryüzünde, mahallende, okulunda Allah ve Resul davasını anlatırken sadece İslam, yalnız İslam, Allah'ın dini İslam, Hazreti Muhammed'in şeriatı diyorsun. Sana hakaret ediyorlarsa, anlamıyorlarsa, yolunu kesiyorlarsa, insanlardan elinden tutan yoksa unutma, çaresiz kaldığın an Allah sana uzaklardan cinleri gönderir. Ey Müslüman, yürümeye devam et, ayakta dur. Hikaye değil kardeşim. Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Bütün varlığınla Allah Resulü'nün talebesi, Müslüman genç, Kur'an'a hakim, oturduğun yerde seni ayağa kaldıracak. Ey güneşin sahibi, ayın sahibi, bu dava sahipsiz olur mu? İslam'ı sahipsiz bırakır mısın? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Nahle'den Mekke'ye doğru yönelir. Giderken Zeyd bin Harise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şehre girmesini istemez. Doğrudan söyleyemez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulallah, tedhulu aleyhim ve kad ahracuk. Seni taşlayarak o şehirden çıkardılar. Yine Mekke'ye mi dönüyorsun? Orada hastalar var. Orası kurtarılmalı. Ora mananın madde tecelli remzi Kabe orada. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam taşlandığını, taşlanacağını bildiği halde yine Mekke'ye gidiyor. Yolundan dönmeyeceksin. İstikamet. Ölene kadar istikamet. Ölüm meleği gelene kadar Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda kalacaksın. Allahu Ekber diyeceksin ölene kadar. Kardeşlerim, Efendimiz Mekke'ye gelir. İşte orada Miraç başlar. Subhanellezi esra bi abdihi. Yani Allah Azze ve Celle bir gece peygamberini yürütür. Mekke'den alır, Kudüs'e götürür. Esasında bu ayetin sonu İnnallâhe alâ kulli şeyin kadir olmalı diye bekler insan. Çünkü kainatın sahibinin kudretini anlatıyor. Allah Azze ve Celle zaman içinde zaman yaratıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir anda Mekke'den Beyt-i Makdis'e getiriyor. Sonra Miraç, sonra ötenin öteleri. Ve Peygamber Aleyhisselam geri döndüğünde yatağı hala sıcak. Bekliyorsunuz ki İnnallâhe alâ kulli şeyin kadir. Allah Azze ve Celle her şeye kadirdir. Ayet böyle bitsin. Hayır, ayet öyle bitmiyor. Peki nasıl bitiyor? İnnehu huves semi'ul basir. O Allah Azze ve Celle peygamberi Mekke'den alıp Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in yolunu kapattığı, Taiflilerin ayaklarını taşladığı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı alır, Mescid-i Aksa'ya getirir, oradan Miraç'a çıkarır. Allah Azze ve Celle ona bu din sahipsiz değil ya Muhammed der. O halde senin de yolunu kesecekler. Bağdat'ta, Mısır'da, Muhammed Mürsi'nin Doğu Türkistan'da, Arakan'da yolunu kesecekler. Belki burada, Anadolu'da, yarınlara dair yolunu kesmek isteyenler olacak. Hakla batılın mücadelesi sonsuza kadar devam edecek. Eğer sen, o Allah işitiyor, o görüyor, o imanla yürüyüşüne devam edersen, için cennet gibi olacak. Hazreti İbrahim'in etrafında ateş vardı ama وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ.
Allah Azze ve Celle onun kalbinde bir cennet var etmişti. Namazla Cenab-ı Hak seni sana öğretmiş olduğu, gösterdiği bir cennete sokacak. Artık yorulmayacaksın, daralmayacaksın. O yolda yürüyeceksin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam

Ama bütün bu sıkıntıların sonunda Allah Azze ve Celle Miracı lütfetti. Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere namaz kıldırdı. Yani kumandanlık sende buyurdu kainatın sahibi. Miraç'tan 11 yıl sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam taşlanmış olduğu Mekke'yi mükerremeye Fatih olarak geldi. Tam 11 yıl sonra. Yani gören işiten Allah var. O ayeti inzal eyledi. Fakat o hadiseden 11 yıl sonra Peygamber aleyhisselam Mekke'yi mükerremeyi fethetti. Şimdi diyorsun ki kardeşim, bizim dağlara hep karlar geliyor. Hep acılar, hep ızdıraplar, hep yenilgiler, hep gözyaşı geliyor bizim şehirlerimizden, alemi İslam'dan. Müslüman gençler, delikanlılar şehit oluyorlar. Efendimiz Aleyhisselam Taif'te yalvarırken, ya Rabbi, insanlar katında bir çöp kadar değerim olmadı. Ezilmişliğimi, çaresizliğimi sana arz ediyorum. Batıda bir şehirde bir kedi ölse, bir köpeği araba etse, onlar da değerlidir. Fakat o kediler, köpekler haber olur. Bir İslam şehrinde bir günde 100 Müslüman ölür. Ama onlar batı kentlerinde haber olmazlar. Neden eziliyoruz, neden çaresiziz? Peygamber aleyhissalatu vesselamın yolunu kapattılar. Sabahlara kadar namaz kıldı. Peygamber aleyhissalatu vesselam bahane üretmedi. Allah azze ve celle ona innehu huves semiul basir, problem yok, her şey kontrolde, gören ve işiten Allah var, sen vazifeni ifa etmeye devam et, yürü ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Peki kardeşim, Allah Teala beni de görüyor, seni de görüyor. Ben de işitiyor, sen de işitiyor. Peki biz nerede işitiyor, nerede görüyor? Akşam evlerde anadan uğrayan kadınlar, televizyonlarda, yarışma programlarında seni ve bu ümmeti o halde görüyor. Nerede görüyor Allah Azze ve Celle? فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِ Faizi alanlar, verenler Allah'la, peygamberle savaşıyor. Para yatırmak için başka banka yoksa girebilirsin. Ama kredi almak için kuyrukta beklerken Müslüman, seni orada görüyorsa Allah Azze ve Celle, neden yolları asın ki? İnnehu huve semi'ul basir. Sabah namazına sen kalkıyorsun. Evde oğlun var, kızın var. Kaldırıyor musun, kaldırmıyor musun? İnnehu huve semi'ul basir. Hadi evladım, şimdi namaz vaktidir, kalkar mısın diyor musun? Derken ya da susarken o ifadelerini duyan Allah var. Senin o halini gören Allah Azze ve Celle var. Komşun camını kırarsa neden kırdın diye soruyorsun. Belki karakola gidiyorsun. Onun hesabını soruyorsun. Peki ya o komşunun çocuğu, mahallenin çocukları ahlaksızlığın girdabına düşmüşler. Allah Teala sana, bana emri bil maruf vazifesini verdi. Mahallede ödevini yerine getiriyor musun? Sen imam kardeşim, hoca kardeşim, bu memleketin üç tarafı deniz, sahiller, şimdi yaz ayları geliyor. Anadan uğrayan kadınlar denize girecekler. Bir kadın yatak odasında eşinin yanında nasıl durabilirse, şimdi sokaklara çıkacaklar, sahillere inecekler. Allah'ın gazabı var. Bu topraklar bin yıldır şühada burada bedel ödediler. Allahu Ekber burada hakim olsun diye. Sen emri bil maruf vazifeni yapıyor musun? İnnehu huves semi'ul basir. Gören, işiten Allah Azze ve Celle var. Akşam bir fotoğraf gördüm. Afganistan Kabil şehrinde bir kız çocuk. Kardeşleri yetim. Babası şehit olmuş. Evde aç kardeşleri var, yetimler var. Onlara ekmek kazanabilmek için 6-7 yaşlarında bir kız çocuğu, yalın ayak, ayağında giymeye bir ayakkabı yok. O halde Kabil sokaklarında kalem satıyor, para kazanacak, kardeşlerine evde ekmek götürecek. Yoruluyor, yolun bir kenarında uyuyakalıyor, kucağında kalemler.
kardeşim, Afganistan'da

bir yetim çocuğa ekmek göndermenin hazzını yaşayabildik mi? Afrika'ya ne kadar ekmek gönderebildik? Hani jipin modelini değişemediğinden üzülen Müslüman, falan siteden ev alamadım diye hüzünlenen, bu yıl mobilyayı

Halep'te 7 yaşında bir kız çocuğu yalın ayak, evde yetim kardeşleri ekmek bekliyorlar. Ona ekmek parası göndermek ne büyük bir ibadettir. İnnehu huve semi'ul basir. Senin ve benim amellerimizi görecek. O noktadaki ifadelerimizi duyacak. Allah Azze ve Celle'ye karşı ödevlerimizi yerine getirdik mi? Evet kardeşlerim. Efendimizin Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere imamlık yaptığı Kudüs bugün işgal altındadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak orada emir ve komutayı vermişti. Sana ve bana diyor ki innehu huve semi'ul basir. Bugün dünyada eziliyorsunuz ama problem yok. Her şey Allah'ın kontrolündedir. Eğer Peygamber Aleyhisselam Miraca kadar nasıl yorulmadan, usanmadan Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e, bütün taşlayan yobazlara rağmen Allahu Ekber diyerek yürüdüyse, eğer sen de yürürsen, ödevini yerine getirirsen, unutma, problem yok. Güneşi idare eden, ayı yöneten, kainata nizam veren Allah Azze ve Celle senin gayretini, yönelişini, oluşunu, Allah deyişini görüyor, işitiyor, biliyor. Dönersen peygamberin yoluna sallallahu aleyhi ve sellemin, yıllar sonra Mekke'nin kapıların ona nasıl açtıysa sana da bana da Kudüs'ün fethini gösterecektir. İşte Miraç. İnnehu huve semi'ul basir. Yoksa ötesi hikaye kardeşim. Ötesi sadece okumak, anlamadan okumak, anlamadan tilavet etmek. Unutma ki güneşi yaratan, yaratırken yorulmayan Allah Azze ve Celle Afrika'daki yetim çocukları doyurmaya da kadirdir. Allah Azze ve Celle'nin yorulması olmaz. Kün feyekun, ol deyince hem oldurur hem doyurur. Ama seni Kabil'in kızıyla, Afrika'daki çocukla seni ve beni imtihan ediyor. Acaba bunlar Kudüs'te Allahu Ekber demeye müstahak mıdırlar?

İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Azze ve Celle zor zamanlarda, Uhud günlerinde Müslümanlarla münafıkları birbirinden ayırır. Uhudlar olmasaydı belki İslam tarihinde Abdullah bin Übeyler, Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum onlardan daha önde duracaktı. Nimet anında münafıklar en önde dururlar. Önce onlar ellerini uzatırlar. Allah Azze ve Celle bu ümmetin hayatına baharı da kışı da koydu ki münafıklarla müminler birbirinden ayrılsınlar. İn yemseskum karuhun fakat messel kavme karuhun mislu. Eğer size belalar, musibetler, yaralar isabet ettiyse o kavme de onlar bir gün isabet etmişti. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Allah Azze ve Celle zaferleri insanlar arasında döndürür. وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدًا. Allah Azze ve Celle kahramanları, ezelde bilmiş olduğu o kahramanları bütün insanlığa bildirmek ister. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدًا. Sizden şehitler çıkaracak. Kıyamette bütün insanlığa şahitler çıkaracak. Uhud olsun, Uhud olsun ki Bedir'de gelemeyenler, Bedir'e gelemediğinden dolayı zaferden sonra orada olsaydık, en önde Allah ve Resul sancağını taşırdık diyenler, Uhud günü ayakları üzerinde durabilecekler, biz cennete, cemale, senin rızana talibiz ya Rabbi diyebilecekler mi? Abdullah bin Übey ayrılmıştı, bırakmıştı Uhud'u. Ama başka bir Abdullah vardı. Abdullah bin Caş radıyallahu anh. Hazreti Sa'da ellerini kaldır, ben de dua edeyim, sen de kainatın sahibine demişti. Sa'd dua etmiş, Cenab-ı Hak'tan zafer murad etmişti. Abdullah ise ellerini kaldırmış, ya Rab, bana kafirlerin, zalimlerin en güçlü olanlarını çıkar, onlara karşı mücadele edeyim, sonra organlarımı parçalasınlar, organlarımı parçalasınlar, bu halde huzuruna geleyim, bu halin nicedir Abdullah diye sorduğun zaman, nerede kulakların, nerede azaların diye sorduğun zaman, ben de diyeyim ki fike ve fi rasulik, senin yolunda Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın uğrunda bütün organlarım paramparça oldu ya Rabbi diyebileyim. Ayrısın. Müslümanlarla kafirler, Müslümanlarla münafıklar birbirinden ayrısın. Ve ma asabakum yevmel tekal cem'ani fe biiznillah. Uhud'da kafirlerle müminlerin karşılaştığı o gün olan her şey Allah'ın izniyle olmuştu. Musab Allah'ın izniyle şehit olmuştu. Abdullah bin Caş da Allah'ın izniyle şehit olmuştu. Hamza Allah'ın izniyle toprağa düşmüştü radıyallahu anhum. Hep Allah'ın izniyle olmuştu bütün bunlar. Münafıklar ayrılmışlardı. Allah Azze ve Celle o gün müminleri, bildiği müminleri ortaya çıkardı. Sana bildirdi. Bir de münafıklar vardı. Onları da bildirdi. Onları gördünüz, anladınız, tanıdınız. Hayat böyle devam edecek. Hayatınızda baharlar olacak, kışlar olacak. Ve keyyin min nebiyyin katele ma'hu ribbiyyune kesir. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا. Nice peygamberler vardı ki onlarla birlikte mücadele eden alimler, Rabbani komutanlar, peygamberler şehit oldu. Peygamber şehit oldu dendiği zaman onlar gevşemediler, zafiyet göstermediler. Kafirlerin önünde baş eğmediler. Onlar cennete taliptiler, o yolda yürüdüler. Ayakta kaldılar. Efendimiz Aleyhisselam'ın madde planında Mekke'de gücü yoktu. Eğer gücü olsaydı yanına münafıklar gelecek, kafirler gelecek. Liderler gelecek, parası pulu olanlar gelecekti. Dünyaya bakınız, güçlü devletler, zalim katil olanlar. Onların etrafında da zalimler var. Onlara hayır demezler. Onlar sömürürler, geriye kalanı da onlar alırlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam o cihetle, güçle, kuvvetle başlamadılar yürüyüşe. İmanla başladılar, muhabbetle başladılar. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum o aşkla Peygamber aleyhisselamın yanına geldi. Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'den o kahramanları çıkardı. Hayat döndü. Tarih farklı iklimlere, farklı mevsimlere uğradı. Osmanlı'nın zuhur zamanı Uhud günlerine benzer. Ümmet dağılmış, paramparça olmuştu. Mısır'da bir devlet var fakat orada yereldi. Suriye'de küçük devletler, Irak'ta küçük devletler vardı. Anadolu paramparça olmuş. İran bir perde gibi Ehl-i Sünnet Müslümanlarının doğu ve batı arasında bir perde gibi duruyordu. Müslümanların orada kan nişanlar vardı. Moğollar alemi İslam'ın önemli bir bölümüne hakim olmuş, yeni yeni çekiliyorlardı. İspanya'da kafirler güçlenmeye başlanmışlar. Afrika'da Müslüman kabileler cahiliye döneminde olduğu gibi birbiriyle savaşıyorlardı. Anadolu'da kabileler arasında, beylikler arasında

arasında mücadeleler var. İşte onlar arasında en küçük olan Osmanlı Beyliği zuhur etmeye başladı. Kafirlerle Doğu Roma ile hesaplaşıyor. Allah Azze ve Celle onun yolunu açıyor. Açıldı yol. Tam 6 asır Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağını taşıdılar. O yolda şehit verdiler. Kudüs'ü, Mekke'yi, Medine'yi korudular. Sonra yine Uhud günlerine düştüler. Kafirler Osmanlı'yı kaldırmadan İslam'ı ortadan kaldıramayız dediler. Dünyanın en güçlü donanmasıyla Kasım 1914 yılı itibariyle Çanakkale'ye geldiler. Çanakkale'yi vurmaya başladılar. İngiltere'de, Fransa'da davetiyeler basmışlardı. Birkaç güne İstanbul'a gidecekler. Azınlıklar İstanbul'da kafirleri, İngilizleri, Fransızları karşılamak için hazırlanıyorlardı. Ama bir de cephenin gerisi vardı. Münafıklarla Müslümanların birbirinden ayrıldığı Anadolu coğrafyası. Osmanlı Bosna'yı, Kosova'yı kaybetmişti. Pek çok yer elinden çıkmıştı ama Müslümanlar, halifenin, İstanbul'un, alemi İslam'ın merkezinin tehlikede olduğunu görünce İstanbul'a doğru koştular. Kosova'dan, Suriye'den, Hakkari'den, Bosna'dan yola çıktılar. Aylarca, haftalarca yürüdüler, Çanakkale'ye geldiler. Onlar bütün bunlardan habersiz, geçeceklerini zannediyorlardı. Fakat yere düşen askerler son nefeslerini verirken kumandanların arkadaşlarına "Başımı kıbleye doğru çevirir misin?" ricasında bulunuyorlardı. Eğer dünyadan ayrılacaklar, şehit olarak Allah'a gidecekler, onu anladılarsa kendi paylarına düşen zeytini almıyorlar, yemiyorlar. Eğer dünya nimetini tadarlarsa şehadetlerinde bir noksanlık olur diye alın bu zeytini. Ben yersem ziyan olur, arkadaşıma götürün diyorlar. Anadolu'da askerlik şubelerinin önünde uzun kuyruklar olmuş 15-16 yaşında çocuklar kumandanlara yalvarıyorlar. Kumandanım, ben de Çanakkale'ye gidebilir, ben de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın davasını müdafaa edebilir, ben de o bayrağı taşıyabilirim diyorlar. Analar çocuklarını gönderiyorlar. Eğer cepheden sağ döner, o bayrak düşer, çiğnenirse 9 ay seni karnında taşıyan ananın sütü sana haram olsun evladım diyor. Onlar Çanakkale'ye gidiyorlardı. İn yemseskum karuhun fakat messel kavme karuhun mislu ve tilkel eyyamu nudaviluha beynen nas ve li'alemallahu allazina amenu ve yettehide minkum şuhada. Allah yeni kahramanları bildirecek. Seyit Onbaşıları bildirecekti. Bir asker yere düşüyor. Kumandan oradan geçerken evladım diyor, kalkıyor yerinden. Fakat eli gözünün üzerinde. Kumandan askere evladım elin diyor. Kumandanım, gözüm göreceğini gördü. O zırhlıların Çanakkale Boğazı'na gömüldüğünü gördü ya, bundan sonra varsın gözüm dünyada bir şey görmesin diyorlardı. Kardeşlerim, hayatın farklı iklimleri, mevsimleri var. Allah Azze ve Celle bütün mevsimlerde insanları imtihan eder. Belki bu minberden şu kadar defa farklı cephelerden Çanakkale'yi anlatma gayreti içinde oldum. Ama bir de Çanakkale'nin şu boyutu var. Çanakkale İslam'ın merkez karargahıydı. Kafirler, İngilizler, Fransızlar oraya vurarak İslam'ın beynini çökertecekler. Öyle zannediyorlardı. Cihat fetvası İstanbul'da yayınlanınca alim İslam ayağa kalkmış. Hindistan'da alimler medreselerini kapatmışlar. Koca Hint kıtasında dolaşıyorlar. İstanbul için evlatlarını hazırlıyorlardı. Diyobendi uleması 3 ay tatil vermişti. İstanbul için, halife için, halifenin çağrısına karşılık vermek için.
Muhammed Ali dolaşıyor, hilafet davasını anlatıyor. İngilizler onu hapse atınca 85 yaşındaki annesi onun yerine dolaşmaya başlamış. Zindandaki oğluna haber göndermiş. Evladım, eğer halife için ölmen gerekiyorsa öleceksin yavrum. Allah yolunda ölmekten tereddüt etmeyeceksin evladım diyordu. Alemi İslam İstanbul için ümmet teyakkuz halindeydi. Avustralya, dünyanın öte tarafı, bize en uzak noktalarından bir kıta Avustralya. Orada da hazırlık vardı. İngilizlerin ordusuna katılmak için Avustralyalılar seferber olmuşlar. Her yere ilanlar asmışlardı. İki tane Müslüman, biri Abdullah, diğerinin adı Muhammed. İlanları gördüler. Biri kasaplık yapıyor, diğeri de bir arabası var. O arabayla dondurma satıyordu. Onlar da gittiler, Avustralya devletine müracaat ettiler. Biz de gitmek istiyoruz, İngiliz ordusuna katılmak istiyoruz. Olmaz dediler, siz Müslümansınız. Sizi alamayız, sizi kabul edemeyiz. Onlar kendi başlarına düşündüler, tasavvur ettiler. Okyanusları aşıp Çanakkale'ye kadar gidemeyeceklerini anladılar. Ne yapabilirlerdi? Trenlerle ordu limanlara, limanlardan gemilerle İstanbul'a, Çanakkale'ye sevk ediliyor. Bir trende vagonlarında 1200 asker var. Tren harekete geçti. Onlar da bir boğaza geldiler. Abdullah'ın dondurma arabasını koydular, içine bomba yerleştirdiler. İki tanesi Broken Hill tepesine tüfekleriyle beraber mevzi aldılar. Makinist rayların üzerinde arabayı görünce durdu. Treni durdurunca onlar ateş etmeye başladılar. Trendekiler ateş ediyor, onlar ateş ediyorlardı. Saatlerce devam etti. Etraftan alaylar, taburlar geldi. Zannediyorlardı ki Osmanlı buraya çıkarma yaptı. İki Müslüman vardı, biri Abdullah, biri Muhammed. Yalnız başına bir orduyu durdurdular. Saatler sonra onların mermileri bitince Abdullah'la Muhammed şehit olmuştu. Yanlarına gittiler, baktılar ki sadece iki tane Müslüman. Birinin koynunda bir kağıt buldular. Orada şu yazıyordu: biz bu mücadeleyi Allah ve Resulü'nün rızası için yapıyoruz. Hani Medine müdafasında İdris Sabih Bey diyordu ya, biz seni bırakamayız ya Resulallah. İngilizlere bırakıp İstanbul'a gidemeyiz. Gücümüz erişsin ya da erişmesin, hep uğrunda dövüşeceğiz ya Resulallah. Peygamberin yolunda kalmak, onun için mücadele edebilmek. Kafirler, İngilizler, Fransızlar sana hala öyle bakıyorlar. Allah ve Resulünün yolunda duranlar, orada onun davası sancağı için mücadele edenler. Peki sen ve ben, biz kendimize nasıl bakabiliyoruz? Burada Ahmet kardeşim var, Çeçenya'dan. Geçenlerde söyleşisinde şöyle demişti: ben buraya gelirken annem, o da büyük annemden şöyle duymuştu, şöyle konuşurlardı yıllar önce. Ruslar, Sovyetler onları işgal edince, dayanın, ayakta kalın, imanınızı muhafaza edin. Osmanlı diye bir devlet var. Bir gün gelecek ve Sovyet Rusya'dan sizi kurtaracak. Hala alem-i İslam'ın farklı köşelerinde Uhud'u yaşayan mazlumlar var. Onlar diyorlar ki Osmanlılar gelecek, Müslümanlar gelecek ve bizi kurtaracak. İn tensurullâhe yansurkum. Eğer Allah'ın dinine, davasına yardım ederseniz Allah size yardım edecek. Abdullah olmak, Muhammed olmak. Abdullah ve Muhammed olabilirsek Allah belki iki kişiyle bir orduyu, bir küfür ordusunu, iki Müslümanla hezimete uğratacak. Kardeşlerim, Allah Teala'nın yardımının tecelligahıdır Çanakkale. Cenab-ı Hakk'ın yardımı yine tecelli etsin istiyorsak
önce yüreklerimizi, sonra fuhuş albümü televizyonların istilasına uğrayan evimizi, faizin istila ettiği ticari hayatımızı, mahremiyetin çiğnendiği sokaklarımızı düzelteceğiz. İn tensurullâhe yensurkum. Eğer Allah'ın dinine, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerine, götürdüklerine, bildirdiklerine sahip çıkarsak, Abdullah Muhammed'e Avustralya'da Allah Azze ve Celle nasıl büyük bir zafer ihsan ettiyse, Çanakkale'de küffarı nasıl o sulara, Çanakkale'nin karasına gömdüyse, seni Osmanlı görenler, Osmanlı gördüğünden senin üzerinde plan yapanlar, yine onlar hezimete uğrayacaklar. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ نَافَكُوا. Belki münafıklarla müminlerin birbirinden ayrıldığı yeni bir gündeyiz, yeni bir iklimdeyiz. Bundan sonraki zamanlar geçmiş günlerden belki daha zor olacak. Ama neticede Müslümanlar kazanacak. Zafer Allah Resulü'nün sancağına sahip çıkanların olacaktır.

Ya Resulallah, senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün. Kıyamet günü yerden başını kaldıranların, kabirlerinden çıkanların ilki sensin. Senin sözünde övünme yok. Çıkar çıkmaz sana cennet elbiselerinden bir elbise giydirilecek. Sonra arşın sağında duracaksın. O makamda varlıklardan senden başka kimse durmayacak. Kıyamet gününde Adem oğullarının efendisi sensin. Hamd sancağı sana verilecek. Hamd sancağını sen taşıyacaksın. Senin sözünde övünme yok. Kıyamet günü peygamberlerin imamı, hatibi ve onların şefaat sahibi de sen olacaksın. O gün Adem aleyhisselam ve diğer peygamberlerden hiçbiri yoktur ki senin sancağının altında bulunmasın. Her peygamberin kabul olunan bir duası vardır. Her peygamber de o duasını önceden yapmış bulunmaktadır. Fakat sen duanı kıyamet gününde ümmetine şefaat etmek için kullanacaksın. Kıyamet gününde ilk şefaat eden ve şefaati kabul buyurulan sensin. Senin sözünde övünme yok. Cennet kapılarının halkalarını ilk sen vuracaksın. Allah sana kapıları açacak. Yanında müminlerin fakirleri olduğu halde seni cennete koyacak. Öncekilerin ve sonrakilerin Allah katında en değerlisi sensin. Kıyamet gününde sustukları zaman insanların hatipleri sensin. Tutuldukları zaman şefaatçileri sensin. Ümitsizliğe düştükleri zaman cennetle müjdeleyicileri sensin. Senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün.

Leri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım, onları rahmetinle sevindir.

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Hayat rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz dostlar, evlilik ilk insan kadar eski bir kurumdur. En eski cami, en eski köprü, en eski medrese diye bir tarih açsanız ancak filan insana kadar götürebilirsiniz. Yeryüzünde ilk imar edilen mescit Kâbe'dir. Ama evlilikten eski değildir. İnsanlığın en eski kurumu evlilik kurumudur. Şeytanın da en köklü insan eritme makinesi evliliktir. Çünkü Allah insanın yaratılışını da insanın kalitesini de evliliğe bağlamıştır. Şeytan da bütün yatırımlarını Allah'ın bu planının ters tarafından kuracağı için o da ilk fitnesini, en eski fitnesini evlilik üzerinden kurmuş, başlatmıştır. Habil ile Kabil, ikinci ve üçüncü insanlar, Adem aleyhisselam ile Havva validemizden sonra aralarındaki ilk fitne bir aşk fitnesidir. Bu nedenle evliliği insanların düğün salonlarında icra ettikleri bir törenden ibaret zannedenler hiçbir şey anlamamış demektirler. Evlilik mukaddestir, mübarektir. İnsan öyle olduğu için yeryüzünde bir düğün yapılması ciddi bir şekilde göklerle alakalıdır. Biz namazı büyük bir ibadet görüyor ama evliliği doğal sosyal iletişimimizin sonuçlarından birisi olarak görüp de ona ibadet kalitesi ve kıvamı veremiyorsak bu Allah'ın şeriatını bilmediğimizden kaynaklanıyor. İbadet dediğin şöyle bir abdest alacaksın, taharet yapacaksın, setre avret yapacaksın, kıbleye döneceksin, sahura kalkacaksın, iftar edeceksin, ihram giyeceksin, besmele çekeceksin, tekbir getireceksin, kurbanı kıbleye çevireceksin. İbadeti böyle zannediyoruz. Evet, onlar da ibadettirler. Düğün de ibadettir. Batıla ve batıya göre yapılamaz. Bu ümmet Allah'a kulluğunu ispat etmek için evlenir, düğün yapar, nişan yapar. Bu nedenle biz evliliği ibadet olarak görüyoruz. Sevgili Peygamber aleyhisselam Efendimiz bir düğüne davet edildiği halde gitmemekle ilgili hükmünü belirtirken bir düğüne davet edildiği halde gitmeyen, o günkü neşeye katılmayan bana asi olmuştur buyuruyor. Düğün bu. Aynı peygamber camiye gelmeyenlerin, sabah namazına gelmeyenlerin evini yakasım geliyor diyor aynı peygamber. Sabah namazına camiye gitmemeyi de nübüvvet makamına asi olmak olarak görüyor. Düğüne gitmemeyi de öyle görüyor. Düğün Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatına göre ise tabi onun düğünlerini kastediyor. Ebu Cehil'in yeğeni evlenecekse onun düğününe gitmekten söz etmiyor. Ümmetinden kıvamında olan düğüne söz ediyor. Daha da ileri buyuruyor ki bir düğüne davet edilen mümin Ramazan orucu gibi bir oruca niyetli değil de Ramazan'ın dışındaki nafile oruçlardan birisine niyetliyse düğün sahibinden rica etsin. Ben oruçluyum, bu velimeden

yani düğün yemeğinden yemesem olur mu diye izin istesin. Hayır, illa bu pilavdan yiyeceksin, etten yiyeceksin, ne veriliyorsa derse düğün sahibi, orucunu bozsun, düğünün neşesini kırmasın diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz düğünü ibadet gördüğümüz için camide kadın erkek saflarımız bir arada olmadığı gibi, düğünümüz de Rabbimizin huzurunda yaptığımız bir iş olduğundan düğünlerimizi kadın erkek bir arada yapmayız. İbadet kıvamında iş yapıyoruz. Düğün nasıl yapılırı tarif etmiyorum. Etmek de istemiyorum şimdi. Ama biz evlenirken, düğün yaparken ne yaparız, nasıl yapıyoruz ve niçin yapıyoruz, bunun işaretini vermek istiyorum. Biz ümmeti Muhammediz. Dünyayı hizmetimizde görmek isteriz. Liberalistleşip dünyanın hizmetine girmeyiz. Giremeyiz. Bu ümmet insanlığı kurtarmak için çıkarılmış bir ümmettir. Kurtarılmaya muhtaç bir ümmet haline gelemez. Düğününde de gelemez, camisinde de gelemez. Mescid-i Aksa da bizim olacak. Düğünler de bizim düğünümüz olacak ki ümmet olduğumuz ortaya çıkmış olsun. Kardeşler, sözümüzün başında dedik ki evlilik insanlığın en eski kurumudur. Allah Adem aleyhisselamı yarattığı gibi herkesi topraktan yaratabilirdi. Allah için zor mu bu? Adem'i yaratmak zor olmadı da 7 milyar 100 milyar Adem yaratsa topraktan ne olur? Çamurdan yarattığı gibi taştan yaratsaydı ne olurdu? Zor mu Allah için? Haşa. Ama bir kanun koydu. Çünkü kullarını yaratıp seyretmek istemiyor Allah. Yaratıp imtihan etmek istiyor. Bu imtihanın en canlı, hareketli, aktif olacağı yerde iki insanın, iki zıt yaratılışlı insanın bir araya geldiği evlilik olacağından, peygamberleri de dahil bütün kullarını bir ev hayatından kendilerine imtihan edilmiş, imtihan verilmiş kimseler olarak yaşayıp gelmelerini murad etti. Peygamber aleyhisselam efendimize hitap ettiğinde Kur'an-ı Kerim, biz senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara eşler, çoluk çocuk verdik diyor Allah Kur'an'ında. Yani ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, seni eşin, çocukların, işte kimi öldü, kimi yaşıyor, eşlerin şöyle böyle bir hayatın içinde peygamber yaptığımız gibi, senden önceki peygamberleri de akşama kadar Allah'a davet edip, imana davet edip cehennemden kurtarmaya çalışıp, akşam da hanımıyla öyle veya böyle sabahlayan insanlar olarak gönderdik peygamberleri de. Çünkü peygamberler ne cindir ne melektir, insandırlar. İnsan olmanın en tabii sonucu da evlilik hayatıdır. Çünkü melekler evlenip çoğalmazlar. Yaratılırlar, yaratıldığı gibi de kalırlar. Bir imtihan için, sonunda cennete veya cehenneme girmek için yaratılmadıklarından da evlendirilmez melekler birbirleriyle. İnsan sonunda cennet veya cehennem sürecinden geçtiği için, sonu öyle bir bant üzerinden yürüdüğü için Allah insanı imtihan etmeyi murad etmiştir. İnsanca imtihanın en tabii noktası da insanın %100 hür, iki tarafında %100 sınırları kaldırılmış bir ortamda, yani evlilik ortamında imtihan edilmesidir. Erkekliğin de kadınlığın da test edileceği en cazip yer, en cenk meydanı evlilik ve aile meydanıdır, evlerdir diye inanıyoruz. Kardeşler, evliliğin bu ciddiyetini, yani insanı Allah'ın huzurunda meleklerden farklı, melek değil ama melekleşmek için bulunduğu bir ortamın en önemli, en canlı,
imtihan noktası haline getiren ayetleri, hadisleri farklı sebeplerle defalarca dinledik. Ama bir kere daha vurgulamak ve zihnimizde perçinlemek için evlilik dinimizde nereye oturuyor? Bunu örneklendirmek istiyorum. Kardeşler, hadisi şerifi çok zamanlar dinledik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evlenmeyi imanın yarısı görüyor. Tekrar ediyorum. Peygamber aleyhisselam Efendimiz evlenmeyi imanın yarısı görüyor. Ve buyuruyor ki kim evlenirse imanının yarısını kurtarmıştır. Diğer yarısında da Allah'tan korksun, cehenneme girmesin buyuruyor. Bunu anlamakta zorlananlar için Bukhari'nin rivayet ettiği başka bir hadisi şerifi hatırlatmakta fayda var. Ne buyurmuştu ta yıllar önce çocukken duyduğumuz ama bir türlü bu anlamı çıkaramadığımız hadisi şerifinde? Kim bana iki şeyini garanti ederse ben de ona cenneti garanti ederim. İki bacağının arası ve iki dudağının arasını bana garanti eden cennettedir, benim garantimdedir buyuruyor. Bir şeyh efendinin tarikatına girene cennet garanti etmiyor. Filan mezhepte olana da cennet garanti etmiyor. Ehli sünnetsen sen de cennettesin de demiyor. Ama ne diyor? İki dudağının arasını ve iki bacağının arasını garanti et. Allah'ın şeriatına uygun tutacaksın bunları. Cennet garantin olsun diyor. Evlilik iki bacağın arasını %100 garanti etmenin en önemli dayanağı olduğu için sonra ne buyuruyor? İman eden bir mümine işaret ederek kim evlenirse imanının yarısını garanti etmiş olur buyuruyor. Gerisinde de abuk subuk imansız bir söz söylemesin, cennete girsin. İslam uzayda uç bir noktada ancak uzay aracıyla ulaşılabilecek ulaşılamaz bir imkan değildir. İki dudağının arası, iki bacağının arasına eğer garanti verebiliyorsan, Allah'ın şeriatına göre bunları teminat altına alabiliyorsan, peygamber garantili bir Müslümansın demektir. Kime saliha bir kadın nasip olduysa Allah dininin yarısını kurtarmıştır ha buyuruyor. Saliha bir kadın dinin yarısı ediyor. %50 3-5 rekatta namaz toplasan cennete gireceksin demektir. %51 buldun mu cennete gireceksin. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ Küçük bir zerrenin bile sayıldığı bir mizana doğru gidiyoruz. Kardeşler, evlilik genç kızların duvak hayallerini süslemek için veyahut da işte davetiye dağıtıp çocuğumuzun muruetini görüyoruz demek için ya da işte maşallah çocuklarına iyi bir düğün yaptı desinler için geçiştirilebilecek basit bir ibadet değildir. Şeytan babamız Adem aleyhisselamdan beri duvak giydirmek için veya kadını kızı erkeği çalkılı çulgulu bir arada tutmak için yatırım yapıyor. Düğünlerimizi Allah için yapılacak en muhteşem cihatlardan birisi olarak göremeyip de kızının muruetiymiş, çocuğunun muruetiymiş diye düğünlerimizi ümmeti Muhammed'in diğer milletlere karşı büyüme siyaseti politikası olarak göremeyenler, düğünlerimizi basit görenler, bir salonda Allah için miting yapar gibi düğün yapma kıvamına ulaşamayanlar dinlerinin yarısının ne olduğunu anlayamamışlardır. Kimse alınmasın, kimse üzmesin. Niye hocalar böyle demiyor demesin. Ben hoca filan anlamam zaten. Ben peygamber bilirim. İşte peygamberim. Evlenen dininin yarısını kurtardı diyor. Duvak giyen vesaire değil. Kardeşler, insan hacca da gidebilir, oruç da tutabilir, zekat da verebilir, kurban da kesebilir. Bir sürü emri var Allah'ın. Ama şu hadisi şerifi Sahih-i Müslim'den alınca bakalım zihnimiz ne yorum yapacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şu dünya olduğu gibi güzelliktir. Yani yeşil güzel görüyorsunuz, dağı bayırı her yeri güzel dünyanın. Ama dünyada en güzel şey saliha bir kadındır buyuruyor. Demek ki saliha bir kadınla evlenemeyen bir delikanlı, bir genç şu dünyanın en güzel değerini kaybetmiş demektir. Fabrikan olsa ne olacak? Şirketlerin olsa ne olacak?
Kendin yakışıklı olsan ne olacak? Bu hadisi şey

Şerifi Müslim'in rivayet ettiği bu hadisi söylediği zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz, dünya güzellikler diyarıdır ama dünyanın en güzeli de saliha bir kadındır dediği zaman, karşısında Ebu Bekir oturuyordu radıyallahu anh, Musab bin Ümeyr de belki karşısındaydı, Ömer bin Hattab gibi adamların karşısında bunu söyledi, belki de Uhud'dan döndüklerinde bunu söyledi, belki de Mekke fethedildi o neşeli günde, çok neşeli bir zamanda, ne zaman söylendiğini bilmiyoruz çünkü, belki de Mekke fethedilip herkesin ayağını yere basamayacağı kadar mutlu olduğu bir zamanda, asıl mutluluk şu dünyada saliha bir kadındır dedi. Vay kaybettiğimiz şeylere bizim be, vay kaybettiğimiz şeyler, saliha bir kadın. Sonra da kimse yanlış anlamasın, saliha kadın hadisi şeriflerde Resulullah'ın lisanındaki saliha kadın kimdir sorusuna kendisi cevap veriyor. Çünkü ashab-ı kiram bunu duyunca, ha saliha kadın, dünyanın en güzel varlığı deyince, kim bu saliha kadın ya Resulallah? Kim saliha kadın diye sorulduğunda verdiği cevap bizim için çok önemli. Ne buyuruyor? Eşi ona bakınca mutlu eden kadın. Dert unutturan kadın. Erkeğe cennet hurileri dışında hiçbir kadını hatırlatmayan kadın, saliha kadın. İlahiyat mezunu, Kur'an kursu hocası, çok hac yapmış, çok umre yapmış, bunlar değil, saliha kadın başka bir şey. Çok teheccüd kılan, evet çok teheccüd kılan kadınla ilgili de kanitat diye hadis-i ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Tamam, teheccüd kılanı da öven bir şey var. He, o zikreden Allah korkusuyla gözleri uykusuz kalan kadını da anlatan ayet var. Ahzab suresinde onları da övüyor Allah. Ama şu dünyada bir Müslümana nasip olacak en mutlu güzellik nedir sorusuna saliha kadındır diye cevap veriyor. Kim saliha kadın ya Resulallah diye sorulunca da, işte bizimle cihad eden, Uhud'da gelip yaralarımızı pansuman eden, sabaha kadar oturup tövbe edip namaz kılan buyurmuyor. Kocası ona bakınca mutlu eden kadın diyor. Üstüne dokununca filan değil, onunla yatak odasına girince değil, görmek bile mutlu ediyor. Bakışları cennet bakışı gibi, dudakları hareket edince sana Allah'ı hatırlatacak kadar, ne muhteşem güzellikler yaratmışsın ya Rabbi diyecek kadar, bakışında güzellik olan kadın. Kuaför görmüş kadın değil, bakışı güzel olan kadın. Eşine Allah'ın nimeti olarak bakan kadın. Peygamber bakışı kardeşler. Birbirimize edebiyat yapmamıza gerek yok. Birbirimizi kandırmamıza ne hacet var? Peygamber sözü. Yine Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadisten daha Peygamber aleyhisselamı görüyoruz. Şu insanoğluna Allah'ın verebileceği en güzel nimet 3 şeydir buyuruyor. İnsanın 3 mutluluğu olur bu dünyada. Demek bu. Birisi saliha kadın, birisi de iyi bir ev, öbürü de iyi bir binektir diyor. Bu 3 şeyin varsa dünyada mutlusun sen. Ama saliha kadın ha. Görkemli bir düğünle evlendiğin kadın değil. Saliha kadın. İlk seni gördüğündeki tebessümü 3 çocuk 5 çocuk doğurduktan sonra da, sen onun 5-10 isteğini yapmayı beceremediğin bir anda bile o ilk günkü düğünde milletin içinde, akrabaların içindeki tebessümü hala devam eden, sana güzelliğinden, bedeninden, nezaketinden, ikramından, tebessümünden vesairesinden verdikçe sen nefret belki göstereceksin. Sen belki onun layık olmadığı şeylerle ona mukabele edeceksin ama o, ey adam, senden değil seni yaratandan beklerim karşılıklarını. Ben sana hizmet ederim. Eğer karşılığını sen bu dünyada vermezsen Rabbim bana cennetini verir diyecek olan kadın. Bunu da Peygamber aleyhisselamdan öğreniyoruz. Diyor ki size hangi kadın cennetliktir söyleyeyim mi? Buyur ya Resulallah, cevap veriyor. Sempatik ve doğurgan kadın. Sempatik ve doğurgan kadın. Öyle ki bu kadın kocasıyla aralarında bir sorun olduğunda, küsecek müsecek durum olduğunda, bu kadıncağız küsüp yatağa girmez. Tarif ediyor Peygamber aleyhisselam Efendimiz.
eşinin yanına oturur, eşinin

Senin elini tutar, bak sen beni affetmedikçe, beraber olmadıkça ben de gözümü kırpmayacağım, uyumayacağım, burada bekliyorum der ve inatlaşmaz o kadın, o cennetlik kadın diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Kardeşler, ashab-ı kiramdan Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh, bildiğiniz gibi ashab-ı kiramın ulemasından, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e iman eden ilk 7'den birisi, ilk 7 müminden bir tanesi. Çok dikkatinizi rica ediyorum. Bir sahabi, peygamber terbiyesi görmüş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize binlerce hadis rivayet etmiş, ulemadan, fukahadan bir sahabi, Abdullah İbni Mes'ud. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cılız vücudu için, küçük ince ayakları için, bu ayakların her biri kıyamet günü mizanda tartıldığında Uhud'dan daha ağır gelecek dediği sahabi. Bakın ne diyor. Bilsem ki ömrümün son 10 günündeyim ve 10. gün öleceğim. Son 10 günüm kaldı. Ben de bir sebeple bekarsam son 10 günümde fitneye düşmekten korkar ve muhakkak evlenirim buyuruyor. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh, Darül Erkam'da iman eden sahabi, Kur'an'ın ilk indiği günden itibaren Kur'an dinleyen sahabi, belki defalarca Cebrail aleyhisselam görmüş, Ebu Cehil'in önüne gidip Rahman suresini okuma cüreti göstermiş adam, Uhud görmüş, Bedir görmüş, Bedir'de melekleri seyretmiş, Peygamber aleyhisselamı gülerken ağlarken görmüş, büyük bir alim, müttaki, Allah dostu, ömrünün son 10 gününü kızlara karşı tehlikeye düşerim korkusuyla bekar geçirmeye razı değil. Şimdi hangi sistemle yetiştirildiğimiz belli olduğu halde, bu sahabi Medine'de yaşadı. Medineli birisi, Peygamber aleyhisselamın henüz mübarek cesedinin kokusu dünyadan kaybolmamış bir zamanda bu sözü söyledi. Ortada açık kadın yok, internet yok, sinema yok, televizyon yok, gazete yok, fitne yok, fesat yok. Bacağı görünen bir kadın yok, göğsü görünen bir kadın yok. Kapkara bir kargalar gibi girip çıkan insanlar var mescitlere veya sokaklarda. Kadın denen üzerindeki karalığından anlaşılıyor. O dönemde fitneye düşmekten korkarım, ömrümün son 10 gün olduğunu bilsem de evlenirim muhakkak diyor. Çünkü peygamber terbiyesi görmüş. Çünkü biliyor ki Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh, Adem aleyhisselamdan beri şeytanın en güçlü silahı insanların şehvetini yönlendirme silahıdır. Kadınıyla erkeğiyle şeytanın bu silahı karşısında direnebilecek yiğit yoktur. Sadece Allah peygamberlerini masum tutmayı murad ettiği için peygamberleri bu fitneden korunmuşlardır. Bunu bildiği için böyle diyor. Başka sahabilerden de bu nakiller var. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, eşi vefat ettiğinin ertesi günü ikinci bir kadın bulup evlenmeyi istediğini söyleyince, neden bu kadar acele, daha kadını dün gömdük sorusuna verdiği cevap nedir? Allah'a böyle gitmek istemem demiştir. Fitne bu. Bir tehlikeye düşerim. Abdullah İbni Mes'ud 70 yaşında Medine'de fitneye düşmekten korkuyor. Şimdi et bayramı gibi serpa serpa dağılmış genç kızların ortasında delikanlıların bekar kalmasından, 30 yaşına kadar genç ve kendisini adeta ucuza teşhir etmekten diye ben diyeyim, daha bir ağır kelime kullanmayayım, haya etmeyen, hayanın yok sayıldığı, edep diye bir şeyin olmadığı, genç kızların delikanlılaştığı bir zamanda çocuklarını üniversitelerde bekar bırakmakta Allah'tan korkmayanlarla Abdullah İbni Mes'ud'un karşılaştırılması halinde kim haklı, kim
kim hatalı? Abdullah İbni Mesud mu çok cinsel adammış, İşte Arap olduğu için, yoksa bu zamanın bu kadar şehvetin fitne olarak hava gibi, su gibi içimize sızdığı bir zamanda anneler babalar neye güvenip de çocuklarını bekar bırakıyorlar? Neye güvenip de 30 yaşına kadar gençlerin bir helal nikahla bir araya gelmemeleri halinde fitneye düşmeyeceklerinden, harama bulaşmayacaklarından nasıl teminat alıyorlar? Bunu anlayabilmiş değilim. Sadece afet duası yapıp inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyorum. Abdullah İbni Mesud'un eteklerine sığınıp kıyamet günü onunla beraber olmak istiyorum. Bu hacı oldukları halde, güya bilmiş oldukları halde çocuklarını cehennem kadar alevler gösteren bu fitnenin ortasında yalnız bırakan, bekar bırakan anne babalardan, hocalardan Allah'a sığınıyorum. Ümmetimin iffetini tehlikeye atıyorlar. Bir de İslami hizmetler yapılacak diye bir edebiyat yutturup kızları 30 yaşına kadar bekar bırakmak, delikanlıları filan hizmeti yapacaksın diye bekar bırakmak gibi güya İslam'a ve dine hizmet etmek için de kim kime güveniyor? Abdullah İbni Mesud'dan daha takva bir nesil mi yetiştirdik biz? Yoksa yaşadığımız şehirler, talebelerimizi gönderdiğimiz liseler, üniversiteler Abdullah İbni Mesud'un Medine'sinden daha mı temiz, daha mı şık, daha mı güvenli? Kızlarımız daha mı ahlaklı? Bu bataklığa düşmemeliydik biz. Kardeşler, evlenme yaşı gitgide yükseliyor. Neredeyse 22 yaşında bir genç evlense düğününe bile gidilmeyecek kıyamet alameti, rezillik. 22 yaşında evlendi çocuk. Bir hata yaptı, Allah affetsin. Yani neredeyse düğün tebliği yerine taziye yapılacak ha. Ya ne oldu, başınıza ne geldi, bu çocuğu niye evlendirdiniz? Niye evlendirdiniz? 22-23 yaşında bir şey mi oldu? Bir yanlışlık mı yaptı da evlendirdiniz? Daha iş var, daha güç olacak, daha düzenini kuracak. Hey gidey, Esma-ı Hüsna'da Allah Razzak imiş. Esma-ı Hüsna konferansı dinle dur. Evlerde de Esma-ı Hüsna levhaları asılsın. Allah Razzak. Ama rızkı diploma veriyor ha. Allah Razzak, diploma rızık versin. Düştüğümüz çelişki şeytanı bile güldürecek hale geldi. İffeti korumanın asla ve kat'a, asla ve kat'a iffeti korumanın evlenmekten başka bir yolu yoktur. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, İbn-i Mace'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte adamın birisi gelip, ya Resulallah, çocuğum için iyi bir evlilik tasarlıyordum, hiç uygun olmayan, bizim ailemize yakışmayan bir kıza gönül kaptırdı. Ne nasihat edeyim de çocuğa, dur oğlum seni biz filanca ile evlendireceğiz diyeyim diye sorduğunda, Allah adına konuşan ve Allah'ın hükmünü Allah'ın kullarına anlatan Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem son sözünü söylüyor. Bana göre bu gönüllere sevgi düştükten başka, nikahtan başka bir çare yoktur. Sevgi gönüle girdi mi nikahtır son çare. Peygamber'e göre bu.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: İbn-i Mace'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte adamın birisi gelip, ya Resulallah, çocuğum için iyi bir evlilik tasarlıyordum. Hiç uygun olmayan, bizim ailemize yakışmayan

bir kıza gönül kaptırdı. Ne nasihat edeyim de çocuğa dur oğlum seni biz filanca ile evlendireceğiz diyeyim diye sorduğunda, Allah adına konuşan ve Allah'ın hükmünü Allah'ın kullarına anlatan peygamberim,

aklın içine at, zinanın suç olmadığı, hatta zinanın yasalarla koruma altına alındığı, gençlerin şurada buradaki müstehcen çirkin pozisyonlarını ne yapıyorsunuz çocuklar demenin yasal bir suç olduğu bir zamanda, ateş gibi çocukları, barut gibi kızlarla bir arada veya tersi bir arada duracakları bir zamanda, sen 25 yaşında delikanlıyı, 22 yaşında genç kızı aynı sınıfta 4 sene 5 sene tesettürlü, ama tesettürlü bir arada tutuyorsun, sonra da bunlar bir yanlış iş yaptı, onlar yaptı, sen yaptırdın. Kardeşler, şurada bir haykırışı bütün ümmeti Muhammed'e ilan ediyorum. İnsanlar şu yanılgıdan vazgeçsinler. Kız tesettürsüz olursa erkeklerin dikkatini çeker. Tesettürlü olunca, yani başörtülü, geniş pardüsesi, feracesi, çarşafı üzerinde olursa o hiç dikkat çekmez. Zannediyorlar ya, bin kere yanlıştır bu. Tesettürlü kız daha çok dikkat çeker. Tesettür bir de dekorist bir tesettürse, üstüne bir de vücuda oturmuş bir tesettürse, hele hele evli erkeğin daha fazla dikkatini çeker. Belki evlenmemiş, kadını erkeği tanımayan bir insan bu sözümü anlamayabilir. Ama evlenmiş, kadınla, koca ile bir arada kalmış bir insan ne dediğimi daha iyi anlar. Tesettür sadece zaruri oranda dışarıda bulunmak için bir ruhsattır. 4 sene, 5 sene tesettürlü de olsa bir arada durulması halinde tesettür yıpranır. Bildiğimiz şeyler var. Ortamı hepimiz biliyoruz. Allah'tan korkmak zorundayız. Kardeşler, tekrar ediyorum. Evlilik, aile düzeni kurmak, eş olmak, koca olmak, hanım olmak, bu ümmetin temel dinamiklerinden biridir. Bu dinimiz, şeriatımız, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın getirdiği en sistematik kurallar arasında evlilikle ilgili kurallar vardır. Bunu asla ve kata yöresel düşüncelerimizle, ailevi geleneklerimizle kapatamayız. Evliliğe de Peygamber aleyhisselamın baktığı gibi bakacağız. Ancak bu şekilde fitneden korunmuş bir Müslüman olarak Rabbimizin huzuruna çıkabiliriz. Kardeşler, bu sözlerimden şöyle bir netice anlaşılabilir. Hani evlilik vesaire, işte kadın dünyanın en güzel nimetidir gibi sözlerden sanki Peygamber aleyhisselam Efendimiz adeta sadece erkeklere kadınları alın kurtarın ahiretinizi diyor gibi bir sonuç çıkabilir. Böyle bir sonuç yanlıştır. Öyle değil. Bu erkekler için ne kadar nimetse, yani imanının yarısıysa, evlilik kadın için imanının bütünüdür. Erkekte evlen, imanının yarısını kurtar. Saliha bir kadınla evlen, dünyanın en büyük nimetlerinden birine kavuş diyen peygamberim aleyhissalatü vesselam kadına ne diyor? Namaz kıl, oruç tut ve eşinle sıkıntı yaşama, cennetin kapılarından dilediğinden gir diyor. Bu da peygamber sözü. Bakın, erkeğe ne demişti? Saliha bir kadınla evlen, yarısını kurtar imanının. Cennetin yarısı garantili. Kadına ne diyor? Namazın kıl, namaz sorunu olmasın. Oruç sorunun olmasın. Namusunda da bir sorun yaşama. Eşinle de bir sorunun olmasın. Yani eşin senden memnun birisi olsun. Cennetten dilediğin kapıdan gir. Bu %100 teminattır. Saydığı şeyler arasında
zekat

da yok, cihat da yok, haç da yoktur. Kocasıyla ilişkisi dışında üç şey sayıyor: namaz, oruç ve namus garantisi. Namusun garantili olsun, İffetinde sıkıntı olmasın, eşinle de aran iyiyse cennetin kapılarından dilediğinden gir. Hani cennete gir ifadesi bir miktar küçük bir ifade gibi duruyor. Hani cennete girersin, tamam, sıraya girersin, sıran gelince de girersin demek gibi oluyor. Ama cennetin şu kadar kapısı var, bu kapılardan istediğinden gir demek daha bir üst dereceden teşvik oluşturuyor. Bu da peygamberimin sözü aleyhissalatü vesselam. Bu da insanların temennisi, kadın platformunun ortaya koştuğu bir şart değil. Bundan da anlaşılıyor ki biz müminler olarak şuna %100 iman ediyoruz: erkeğimizi de kadınımızı da iyi bir evlilikle taçlandırdığımız zaman biz Allah'tan cennetini alacağız. Burada anlaşılmayan şudur: yahu cennet dediğin namaz da olur, oruç da olur, Kur'an okumakla olur, evlilik dediğinde keyfu sefa işte, onunla nasıl cennet olacak? İşte iman burada çıkacak ortaya. Demek ki Allah namaza puan verdiği gibi evliliğe de, aile dünyasına da bir puan veriyor. Neden? Çünkü iyi bir namaz ortamı, camilerin müminlerle dolması, sokakların heybetli, vakur ve iffetli insanlarla dolması evlerdeki ortama bağlı. Bu ümmet yüzeysel iş yapan bir ümmet değildir. Bizim ümmetimiz köklerinden yukarı doğru ağaç büyüten bir ümmettir. Aile köktür. Ona sahip olmadan insanları sadece camiye doldurarak, işte her sene 2-3 gün Kabe'nin etrafında tavaf ettirerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirmek istediği o muhteşem ümmeti yetiştiremeyiz. Yetişmez zaten. Önce işin köklerine sahip olunması lazım. O kökler de insanın doğmasından önceki süreçten başlamalı. Doğduktan sonra iş işten geçmiş oluyor. Tabiinden bir zata birisi gelmiş, işte çocuğum 6 aylık oldu, nasıl eğitmeye başlayayım diye soru sormuş. Bu geç oldu, öbürünü bana getir demiş. Bunun bitti işi demiş, bunda eğitim bitti. Bir daha annesinin karnına düşeceği zaman gel bana demiş. 6 aylık çocuk dünyada alacağı havayı aldı. Demek ki çocuk eğitimi, nesil yetiştirmek, Allah korkusuyla yaşayan ve cennete girmeye müsait bir nesil yetiştirmek, anne rahmine düşmeden önce çocuk başlaması gereken bir eğitimi gösteriyor. Biz evliliği nasıl eğlenceden, zevk-ü sefadan ibaret görebiliriz ki? Allah'tan korkup evliliğe değişik bir gözle bakalım. O değişik gözle ne olsun? İşte bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan öğrendiğimiz gözlüğümüzle, ondan aldığımız eğitimle evliliğe, aileye, kadına, erkeğe, çocuğa, kaynanaya, kaynataya bakmamız lazım. İslam devleti, İslam devrimi evlerde yapılır. Evlerimizi biz imar ettiğimiz zaman, Allah'ın razı olduğu kıblegah ev inşa ettiğimiz zaman, biz Firavun'un hükümranlığı altında bile olsak, biiznillah denizler bile bizim için yol olacaktır. Kur'an diyor, evlerinizi kıblegah yapın. Yani cami ortamı haline getirin evlerinizi. İçindeki banyosuna, tuvaletine, yatak odasına rağmen ev kıblegah olsun, cami olsun demek, tuvaleti atın, necis şey, camide olmaz, banyoda olmaz, yatak odalarına da hemen yatakları atın, seccadeleri serin, kıblegah yapacağız evi, öyle istemiyor ki Allah. Yatak odasına rağmen, içerideki yatak odasındaki zevkü sefaya rağmen, banyodaki aynaya vesaireye rağmen, tuvaletine rağmen evler kıblegah olsun. Ve beşşiril müminin, bunu becerin, Allah'ın müjdesi, yardımını da o zaman bekleyin. Ne olacak yardımın? Firavun karalara

0: hakim olsa bile, yollarda yürütmese bile, size yürüyeceğiniz yol olarak denizleri açar Allah o zaman. Ama evinde Firavun'un sistemi hakim, kapitalizm evini çökertmiş, evindeki mobilyadan, perdeden, oturma kalkma şekline varıncaya kadar sistem, Firavun sistemi, evde, evin içinde, israfından ibadetsizliğine, huşusuzluğuna kadar ev öyle bir ev, dışarıda miting yaptır, İslam devleti kuracağım diye. Kime kuracaksın bu devleti? İslam devleti hep kafirleri imha etmek için kurulması gereken bir devlet mi? Hayır. İslam, Müslümanca yaşamak isteyenlerin çatısının adıdır devlet olduğu zaman. Biz önce devletimizi, İslam'ımızı, şeriatımızı, anahtarı bizde olan evlerde kuracağız. Buna muvaffak olduğumuz zaman bizi kimse tutamaz. O zaman Allah bizim karada uçmamızı, denizde yürümemizi sağlayacak, yardımını bize muhakkak gönderecek. Daha önce yaptığı iştir Allah Teala'nın. Musa Aleyhisselam da çıkınca neye diyeyim ya Rabbi dedi. Ona cevap verdi Allah. Evlerinizi kıblegah yapın dedi. Yani evlerinizde imanınızı ispat edin. Namazda kılın, gerisine karışmayın dedi. Yaptılar öyle. Yol oldu deniz önünde Musa Aleyhisselam'ın ve ümmetinin. Aynı kanun bizim için de geçerlidir ki Kur'an böyle oldu diye bize bunu işittiriyor. Kardeşler, ciddi bir şekilde aile dünyasına, evliliğe mümin gözüyle bakmaya muhtacız. Bu işi mobilya veyahut da dedikodu, insanlar ne der mantığıyla görmeyelim artık. Bundan tövbe istiğfar edelim. Çok yanlış bir şey bu. Allah'ın bizi görmek istediği manzaranın dışındayız. Bu bahsettiğim şey, düğünlerimizin böyle büyük şehadet marşlarıyla filan alınıp bitirilmesi gereken bir şey olduğunu söylemek için değil. Düğünlerimiz neşeli olsun. Cuma namazı gibi düğün kılmayalım. Düğün yapmayalım. Tamam, cuma namazında hutbemizi dinleriz. Düğünlerde konuşma yapmamız, vaaz etmemiz de gerekmiyor. Düğünlerde Kur'an okunması da gerekmiyor. İyi düğün olsun diye bir Kur'an okunarak başlansın şeklinde bir sünnet yoktur. Böyle bir kural yoktur. Düğün başka şey, camide cuma kılmak başka şey, Kurban Bayramı'nda kurban kesmek başka bir şey, Ramazan'da mukabele okumak başka bir şey. Düğünümüz haramlı olmasın, nasıl olursa olsun. Düğünümüz müsrif bir mantıkla olmasın, nerede olursa olsun. Düğünümüz kadınların birbirlerine, 50 yaşında 60 yaşında kadınların gelinle rekabet edecek şekilde, dekorlu bir şekilde düğüne gelecekleri bir şov düğüne dönüşmesin, nasıl olursa olsun. Yani biz haram olmadıktan sonra, Allah'ın yasaklarından biri çiğnenmedikten sonra düğünün illa cami mantıklı, böyle şehitlerin anıldığı, hele hele Kudüs'te bir bombalama varsa düğün yapmamak lazım. Yapsak da o gün muhakkak düğünler böyle matemli olup, işte Kudüs marşları, şehitler, naaşlar, cenaze görüntüleri, böyle düğün olur mu canım? Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Uhud'dan geldikten şu kadar gün sonra düğün yaptı. Ayşe'sine de dedi ki, ya bu Ensar kadınları neşelenmeyi sever, gidin bir şeyler söyleyin oralarda dedi. Uhud vardı o günlerde. Yani 8-9 senelik hayatında yüzlerce düğün gördü Efendimiz. 60 küsür de savaş yaptı. Bu düğünler bu savaşların arasına sıkıştı demek ki. Ama harama tevessül edilmedi hiç. Haram işlemek başka, neşelenmek başka. Biz matem ümmeti değiliz. Biz yas tutmak için gönderilmedik. Bizde yas tutmak yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölen bir insanın arkasından sadece hanımına bir miktar yas tutmaya izin veriyor. Yas tutmak yasak bizde. Biz yas ümmeti değiliz, cihad ümmetiyiz. Biz yeryüzünde gülmeyi şımarmak için değil ama yaşamanın gereği olarak mubah gören bir ümmetiz. Düğünlerimiz de böyle olsun. Kardeşler, düğünlerimizle ilgili ana kurallarımızı daha sonra zikredeceğiz. inşallah bir sonraki dersimizde düğünlerimiz ve kız isteme, kız alıp verme ile ilgili ne anladığımızı, şeriatımızın bizi nerelere yönlendirdiğini konuşacağız. Ama burada bir meseleyi önceden vurgulamak istiyorum. Kardeşler, evlilik öncesinde başımıza gelmiş afetlerden birisi referans konusudur. Çevresi oğlu için kız bulmaya veya kızı için damat adayı bulmaya yeterli olmayacak kadar küçük çevrede yaşayanlar ya da bulunduğu semt, kendi doğup büyüdüğü semt olmayıp memur veya başka bir sebeple bulunmak zorunda olduğu büyük bir şehirde olanlar, umumiyetle kızını, oğlunu kiminle evlendireceğine dair tereddüt yaşarlar. Bu mümin olarak birbirimize yardım etmemiz gereken bir alandır. Fakat karşılaştığımız bir afet var. Peygamber aleyhisselam efendimiz müminin mümin üzerindeki haklarından söz ederken, altı hakkını sayarken, mümin hakkı yani kul hakkı sayarken bir tanesini de senden nasihat, bilgi istediği zaman ona yardım etmendir diyor. Münafıklardan söz ederken de, münafıklık alametlerinden söz ederken de emanete hıyanet etmenin münafıklık olduğunu söylüyor. Şimdi kardeşler, bir insan künhünü bilmediği, ayrıntılarını bilmediği birisi hakkında, mesela ben işte hoca olarak biliniyorum, ayrıntılarını bilmediğim, sadece bir yerde bir derste veya bir çay içme muhabbetinde görüştüğüm bir delikanlı için, bir kız için uygundur, sadece uygundur desem, bu bir referanstır. Hoca adam uygundur dediğine göre bir bildiği var. Hesapsız kitapsız ne çek istiyorsa kes çeki, düğün tarihini ver, al kızını, al damadı. Bu ciddi bir şekilde mümin insan karakteriyle ters düşen hastalıktır. Evlenenler, evlendirenler bununla muhakkak karşılaşmışlardır. Överken birisinin kızını veya birisinin oğlunu, kendi doğurduğu çocuğu hakkında bile bilmeyeceği şeyleri biliyor bakıyorsun maşallah. Mükemmel, kaçırmayın bunu. Yani belanı istiyorsan bunu kaçırma demek istiyor. Belayı gizliyor altında. Kızın filan hastalık geçirdiğini, delikanlının filan hastalık geçirdiğini biliyor. Daha sonraki dersimizde kıblegah ev inşaatı nasıl yapılır dersinin ikinci bölümünde bu hastalık geçiren, sabit hastalığı olanların evliliği ile ilgili konuşacağız. Belli hastalıklar damat adayına veya eş adayına, hanım adayına haber verilmesi gerekir. Bu hastalığı geçirdi veya elan şu hastalıktadır, bu hastalığı kabul ediyorsan evlen demek gerekir. Bir bakıyorsun ki Züleyha'nın ayarında bir kız maşallah, Yusuf'un ayarında bir delikanlı, düğüne iki gün kala dosyalar açılıyor ki aman Allah'ım, sabıkası var, neredeyse idamla yargılanması gereken biri, doktorun şu kadar zaman yaşamaz bu hastalıktan dediği biri pırlanta gibi çıkmıştı karşımıza, boyatılıp satılmış eski bina. Bu tam anlamıyla hainliktir. Bir müminin hayatını zehir edecek bir olaya sebep olmaktır. Al muhakkak. Sen niye al diyorsun? Çünkü kendi yeğeni, bunu yakın akrabaya vermesi mümkün değil, İşte filan hadis dersine, filan fıkıh dersine gittiği arkadaşına, iyi bir yeğenim var, size verelim mi? Kadınlar da zaten referans konusunda savcılık belgesi arayacak hali yok. Bir görelim. Görünce de boyalar yerinde, nakışlar yerinde, tamam. Daha iyisini nereden bulacaksın? Kardeşler, mümin sözü senet insandır. Mümin yeminli konuşmaz. Neden? Yemin gibidir sözü zaten. Mümin bilir ki yalan zina kadar büyük bir suçtur. İyidir diyorsun. İyidir. Bu kız iyidir diyorsun. Bu delikanlı iyidir diyorsun. Namazını, hırsızlığını, zinasını, tahsilini, her şeyini garanti ediyorsun. Demiyorsun ki pazuları iyidir ha, patlattı mı tokatı ezer kızını. İyilikten onu mu kastediyorsun? İyi diploması vardı mı demek istiyorsun? Hayır. İyidir kelimesinin altında bir damattan, bir gelinden ne beklenirse hepsine iyi demiş oluyorsun sen. Ben iyi dedim ama siz araştırsaydınız. Böyle şey olur mu ya? Müslüman bir insan olarak sana güvenildi. Sen getirdin bunu, sattın üstelik. Bu mümini aldatmaktır. Bir insanın evlenip boşanması basit bir şey değil ki. Bir mümine 20 sene 30 sene Allah evlendikten sonra hayat verse, her sabah namazında buna bana sebep olandan sor bunu ya Rabbi diyecek. Demese bile melekler onun içindeki fırtınayı görüyorlar zaten. Peki birbirimize referans olmayalım mı? Tavsiye etmeyelim mi? Doğruyu söyleyelim. Kardeşim, geçen gün bir yerde çay içiyorduk. Ev sahibinin oğlu da bize çay getirdi. Sordum, ne yapıyorsun? Okuyorum dedi, şuyum dedi. Bildiğini anladı. İyidir deme. Adres göster. Kim evlenecekse o araştırsın. Pedagog musun sen? Kaşlarından anladın sabıkası olup olmadığını. Yani bir insanın arkasında, hele bu zamanda 25 yaşında bir delikanlının arkasında durabilmek için, bunu tanıyorum diyebilmek için onunla şöyle bir ay akşamlı sabahlı yolculuğa çıkmak lazım. Durduğun yerde nasıl tanıyacaksın insanı? Babası ile oturuyorduk, bize meyve suyu getirdi. Maşallah bayağı ilişkiniz olmuş. Meyve suyu da iyi bir meyve suyuysa tamam zaten. Sanki o meyveyi de o yarattı hani. Ne kadar cahilce şeyler bunlar. Bir defa mesela bana soruluyor. Filan kız iyi değil mi hocam diyor. Ya kardeşim, mahremim değil. O kıza ben iyi diyorsam sen bunu nasıl alırsın bir daha? Ben iyi diyecek kadar tanıdığım bir kız senin ne işine yarar? Bende bir hata var, o kızda bir hata var o zaman. Babasını tanıyorum diyebilirim sana. Babasıyla oturup kalktım diyebilirim. Benim mahremim birisi ise o konuda da sana cevap verebilirim. Gerçi yine kızı annesinden sormak lazım. Yani insan baba bile olsa belli bir yaştan, belli bir ortamdan sonra kızı hakkında fazla ayrıntı bilemez iyi bir müminse. Kızın dünyası ayrı, kadınların dünyası daha mahrem bir dünya olması gerekiyor. Ben bir kız hakkında iç dünyası ile ilgili, mahrem konularıyla ilgili iyidir, çok terbiyelidir, edeplidir. Nasıl diyebilirim ki? Diyorsam bende sıkıntı var o zaman. Bir karpuzu kesip içinden bir parça aldıktan sonra herkes iyi olduğunu bilir. Dışarıdan iyi mi iyi, ha büyük demek yani, iyi büyük karpuz demek. Büyük diyorsan hep büyük karpuz. Tadı kesilip bakılacak. Ya da o tarladan sürekli karpuz alan birisi bu tarlanın şu karpuzu güzeldir diyecek. Hoca olmak. İşte yahut da okulda müdür olmak. Yani o çocuğun müdürü olmak, kız veya erkek, aynı ortamda söylüyorum. Ciddi bir şekilde referans olmak için yeterli bir sebep değildir. Ama ben işte 3 senedir filan yerde görüyorum, fena değil. Dışarıdaki gördüğüm şartları söylüyorum. Aynı kızı onun bir kız arkadaşına da sormak lazım. Çapraz soruşturma yapmak lazım. Tesettür de ölçü değil kardeşler. Bir insan çarşafıyla, pardüsüsüyle, abayesiyle, peçesiyle bedenini örter, ahlakını gizleyemez. Ahlak başka bir şey. Beyine çarşaf giydirilmiyor ki. Hırçınlığı tesettür düzeltmiyor ki. Veyahut da geçimsizlik, veyahut da psikolojik bir hastalık, bunlar tesettürle anlaşılacak şeyler değil ki. Yani bir bayanın çok güzel tesettürü olması, bir delikanlının ta tüyü biter bitmez sakal bırakmış olması, İslami eğitim gelmiş görmüş olması, mesela Ömer bin Hattab gibi çok takva birisi olması, kaşlarını çatınca karşısındaki buzu eritecek kadar sinirli bir adam olmasına engel oldu mu? Niye Ömer'den çoluk çocuğun ödü patladı? Niye karısı boşa beri diye kaçtı ondan? Mizaç tesettürle ilgili bir şey değil ki. sakalla çenenin sövüp sövmemesi önlenemiyor ki. Sakalına rağmen ahlaksız konuşabilir. Yani insanlar evliliklerini sadece göstermelik bir düğün için yapıyorlarsa, o zaman bir fotoğrafına bakıp da bu fotoğraf güzel, bununla evlenir denebilir. Ama şu biraz önce bahsettiğimiz imanın yarısını teminat altına alacak bir evlilikten söz ediyorsak, cennette de koltuklara gerilip de neydi o dünya günleri diyeceğimiz mutlu günler için evleniyorsak eğer, asas evlilikteki gayemiz buysa, buna beden bilgileri lazım, ahlak bilgileri lazım, karakter bilgileri lazım, sağlık bilgileri lazım. Genetik sorunu olan birisi olabilir. Erkek için de, kadın için de. Kardeşler, bu hususta özellikle diğer konulara girmeden bu konuyu vurgulamak istiyorum. Bu ümmet sözü mutemet bir ümmettir. Söz gücümüzü yıpratmayalım. Bir kere laubali konuşmayalım. Filanca çocuğu tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Aynı camide namaz kılıyoruz. Ben 5 senedir cami, o mahallede oturuyorum. 5 senedir o camide görüyorum onu. Bu kadar. Yarın öbür gün karısını döven bir adam olduğunda benim teminatımla ilgili bir sorun yok. Ben camiye geldiğini temin ettim. Bir de hani şu kurban bayramında görürüz ya, kurbanlıkçı işte alacak biri, öbürü satıyor. Güya oraya üçüncü bir kişi gelir. O da kurban bakıyordu da aslında satıcının adamı. Ya daha işini bulamazsın. Hadi bırakmayın elinizi. Hadi böyle. Tamam. Oo, sen de 3 kır. Sen de 5 ver. Tamam hadi. Neyse ulan, bu adam da anladığına göre biz herhalde aldanmıyoruz. Halbuki o adamın pazarlıkçısı o, kışkırtıcısı. Evliliklerde de bu manzarayı çok görüyoruz. Güya dayı şimdi yeğenin işini bitirecek. Ya etmeyin, yapmayın. Bir evliliğe kıyamete kadar ısrar etmenin bir manası yoktur. İstenir, tartışılır. Yani heyetler gelecek, Birleşmiş Milletler havale edilecek, işte Mekke'den İslam Konseyi gelecek. Böyle evlilik olmaz kardeşim. Sonra bunların hesabını nasıl yapacaksın? Bu adam 30 defa senin kapına geldi. Cami imamı karıştı, vakıf başkanı gitti, devlet konusu haline geldi. Bunlar o kadından sonra hesap sormayacak mı? Bu kadar pahalı bir şey değilmişsin sen aslında. Fiyatını yanlış koymuşlar senin. Demeye gelen itirazlarını nasıl önleyeceksin? Evliliklerimiz tabii olsun. Hakkaniyete uygun olsun. Bu referans meselesinde pek çok mümin kıyamet günü hainlik dosyası açılmış bir insan olarak dirilecek. Herkesin haberi olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Hayat Rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Yalan.

İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İfk hadisesi çok hızlı bir şekilde özetleyecek olursak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinin 5. senesinde, vefatından 5 sene önce demek oluyor bu. Beni Mustalık denen bir mıntıkada bir askeri harekat yapıldı. Bu harekat esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha önce yaptığı gibi ve daha sonra da devam ettiği gibi hanımlarından birisini beraberinde götürüyordu. O seferinde de kura çekmiş Ayşe annemizi yanına almış. Ayşe annemiz radıyallahu anha beraber orduyla gitmiş. Geri gelirlerken mola verilen bir yerde Ayşe annemiz devesinin üzerinde hevdeç denen bir sepet gibi bir şey var. O sepetin üstünde kadınlar yolculuk yapıyorlar. Ayşe annemiz mola verilen yerde görevliler Ayşe annemizi o sepetten indiriyorlar ya da işte kafes diyelim. Ondan indiriyorlar. Ayşe annemiz de istirahat ediyor. Bu arada Ayşe annemiz ihtiyacı için askerlerin bulunduğu yerin ötesinde bir uzak bir yere gidiyor. Geri geliyor. Tam hevdecine bineceği zaman gerdanlığını düşürdüğünü görüyor. Gerdanlığını aramak için tekrar çıkıyor. Bu tabii bir o zamanın şartlarına göre tuvalet ihtiyacının nasıl giderildiğini bilmeyi gerektiriyor. Şimdiki gibi tuvalet bir yer değil. İşte burada mola veriliyorsa 250-300 metre öteye gidiyorlar, tuvalet ihtiyacını görüp geliyorlar. Evlerde de öyle. O zaman yani şehrin tuvalet ihtiyacı görülen yerleri var. Oralarda gidip tuvalet ihtiyacını görüyorlar. Ayşe annemiz kolyesini aramak için geri dönüyor. Geri döndüğünde buluyor kolyeyi. O arada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hareket emri veriyor. Kafile yola çıkıyor. Ayşe annemizin bindiği devenin üstündeki o hevdeç kafesi de kaldırıp 4 kişi devenin üstüne koyuyorlar, bağlıyorlar. Ayşe annemiz hafif bir kadın olduğu için içinde var mı yok mu hissedememişler onu. Ayşe annemiz geri geldiğinde bakmış ki deve de yok, ordu da yok. Anlamış ki bunu orada unutup gittiler. Kendisi Bukhari'de ve Müslim'de rivayet edilen bir hadistir bu. Baktım olacak gibi değil, çarşafımı kafama kapattım diyor. O olduğu yerde yatmış, uyuyakalmış. Daha sonra o zamanki taamül gereği ordunun bir artçısı var. Artçı dedikleri ordu gidiyor, onun işte diyelim 500 metre gerisinden, 600 metre neyse gerisinden birisi unutulan eşyayı toplayarak geliyor. Safvan İbni Muattal radıyallahu anh ashab-ı kiramdan o gün artçı göreviyle geriden eşyaları toplayarak geliyormuş. Ordunun konakladığı yerde bakmış ki Safvan kara bir eşya gibi bir şey unutuldu. Yanaşınca kadın olduğunu anlamış. Ayşe annemiz diyor ben de uyandım o arada diyor. Bakınca Ayşe annemiz olduğunu anlamış. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyor demiş. Peygamberin hanımını bırakıp gittiler burada. Şaşırmış. İnmiş hayvanından. Ayşe annemizi hayvanına bindirmiş. İpinden asılarak da hayvanı götürmüş. Yani kendi devesine Ayşe annemizi bindirmiş. Orduyu ileride bir yerde yakalamışlar.
Ordudan geriye dönenler bakmışlar ki bu Safvan tek geliyordu, yanında da bir kadın var. Allah Allah, bu nedir filan derken yanaşınca bakmışlar ki Ayşe radıyallahu anha, münafıkların başı Abdullah İbni Übey İbni Selül bunu çok iyi değerlendirmiş. Allah Allah, genç bir adam, genç bir hanım Ayşe ile yalnız geliyorlar demiş. Bu kadar ama. Yalnız ha, Ayşe ha, Safvan ha, Medine'ye gider.

Ne kadar çalkalanmış ordunun içindeki sosyal medya. O zamanki sosyal medya çalkalanmış. Ayşe annemiz kendisi bu olayı anlatıyor. Medine'ye döndük diyor. Yol iklim şartlarından dolayı herhalde hastalanmış. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bir değişiklik var. Her zamanki esprilerini, nezaketini yapmıyor. Nasılsın Ayşe hanım diyor. Gidiyor gibi. Böyle bir mesafe koymaya başladı. Ben bir şey anlamadım diyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yani bu bir tür mesafe koymasını, soğuk kalmasını anlayamamış. Bunun üzerine ne oldu filan diye endişe edip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den izin isteyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iznini alıp babasının evine gitmek istemiş. Yani hastayım, tedavi olayım ya Resulullah diye. Efendimiz de izin vermiş, gitmiş. Eve gittiğinde fırtına kopmuş tabi. Annesi böyle böyle Medine çalkalanıyor demiş. Yani böyle bir olay. Şok geçirmiş. Yani o arada diyor ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun sözünden başka Safvan'ın ağzından tek bir kelime de duymadım ben diyor. Yani eli eline değdi başka öyle bir şey yok zaten. Ağzından kelime bile duymadım ben. Fakat kime anlatacaksın? Meğer Medine'de herkes, biraz sonra ayetler göreceğiz, Allah-u Teala o lafı geveleyip duruyordunuz diyor. Müslümanların hepsine hitap ederek. O lafı geveleyip duruyordunuz diyor. Bu arada Abdullah İbni Übey İbni Selul, münafıkların başı, bu çalkantıyı başlattı. Fakat hiç umulmayan kimseler bu dedikoduya karıştılar. Bunlardan bir tanesi de Mistah bin Esase'dir. Bu da sahabi ve Ebu Bekir radıyallahu anh'ın teyzesinin kızının oğlu. Çok fakir birisi, Ebu Bekir'in sadakalarıyla yaşıyor. Dedikoduyu büyütenlerden biri de bu. Hemen hemen kuzeni Ayşe annemizin. Büyütüyor. Hassan İbni Sabit radıyallahu anh dedikoduya karışmış. Şimdi konu çok ağır bir konu. Resulullah'ın hanımı, müminlerin annesi kötü bir şeyle itham ediliyor. Bu itham şaka kaldırır, dedikodu götürür bir tarafı yok. Her halükarda Ayşe annemiz perişan oluyor. Diyor ki o gece sabaha kadar ağladım, sızladım. Gündüz de gözüm kapanmadı. Akşama kadar öyle 24 saat ağlamış. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişiyle, bu olay bir ay sürüyor arkadaşlar, İstişare etmiş. Bu iki kişi, biri Ali, biri de Üsame bin Zeyd radıyallahu anh. Efendimiz vefat ettiğinde Üsame kaç yaşındaydı? 17. Bu olay 5 sene önce olduğuna göre hep Üsame'nin 17 yaşında komutan olduğunu söylüyoruz ama bu olayda Üsame 13 yaşlarındaydı. Ve onlara ne sormuş? Ayşe hakkında kötü bir şey düşünebilir misiniz demiş. Üsame de böyle bir şey olmaz ya Resulullah demiş. Ali radıyallahu anh da üzme kendini ya Resulullah demiş. Yani öyle bir şey var veya yok, üzme kendini sen. Medine'de kadın mı yok demiş. Sonra da bir teklifte bulunmuş. Hizmetçisi var, Berire isimli bir kadın. Ona soralım demiş. Her halükarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbi rahat etmiş. Bu arada vahim bir olay oluyor. Aradan 20 gün, 25 gün geçmiş. Vahiy kesilmiş. Ayşe ile ilgili vahiy gelmiyor. Elde bir belge yok. Medine çalkalanıyor. Ne denebilir? Yani yok canım, benim hanımım böyle bir şey yapmaz desen şeriata aykırı bu. Bir belge var, belge gerekiyor. Yokluğuna da varlığına da belge gerekiyor. Bir kişi, beş kişi değil bu çalkantıyı sürdürenler. Neticede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Evs ve Hazrec'in de bulunduğu

geçtiği Nebi de bir gün ayağa kalkıp buyuruyor ki, ya ashabım diyor, ailem ve namusum konusunda bana yardım etmez misiniz diyor. Yardım edin bana diyor. Bir peygamberin kardeşlerim, alemlere rahmet olarak gel.

İşe karıştıysa göster kafasını vurayım burada demiş. Hazreç'ten kardeşlerimizin de kim yaptıysa onlar da onun kafasını vursunlar. Peygamberin namusuna dil uzatan gitsin bu dünyadan demiş. Bir sahabinin göstereceği çok büyük bir samimiyet. Allah ondan razı olsun. Ama Evs'in büyüğü bu. Evs Medine'deki iki büyük kabileden birisi. Evs'in büyüğü. Hazreç'in büyüğü Sa'd bin Ubade ayağa kalkmış. Sen seninkini öldür bizimkine karışma demiş. Böyle kaba ağa lafıyla. Arkadaşlar Sa'd bin Ubade böyle geçen sene Müslüman olmuş. İşte hala şöyle yapan böyle yapan biri değil. Bedir görmüş adam bunlar. Ensar. Bu enteresan bir şey. Demek ki ashab-ı kiramda insan toplumuydu dedik ya, burada yansıyor bu işte. Evs'ten biri öldürelim bu işi yapanı deyince hamiyet dediğimiz duygusallık devreye girdi. Sen ne karışıyorsun bizim işimize dedi. Bunlar birbirine girdiler orada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zoraki teskin etti. Yani onlardan yardım istedi. Az kalsın can pazarına dönüyordu Mescid-i Nebi. Yardımdan da vazgeçmiş oldu. Burada çok enteresan bir olay daha var. Ayşe annemiz diyor ki işte o olaydan sonra babasının evine gitti. Orada da akşamdan sabaha, sabahtan akşama kadar ağlıyor. Hastalanıp yataklara düşmüş. Anası ağlıyor, babası ağlıyor, Ebu Bekir ağlıyor, annesi ağlıyor. Kapı çalındı diyor. Ensardan bir kadın selam verdi, içeri girdi diyor. Buyur dedik, içeri girdi diyor. Yani Ayşe ağlarken evinde oturmaya utanmış, onun ağlamaya gelmiş. O da oturdu benimle akşama kadar ağladı diyor. Yani Ayşe'nin acısını, kendi acısı hissetmiş, oturmuş orada ağlamış akşama kadar. Böyle bir sahne. Bunları Buhari'den Ayşe annemizin bizzat kendi ağzından rivayet ediyoruz. Sonra bir ay kadar vahiy kesilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ayşe annemize gelmiş. Ayşe, böyle bir dedikodu var. Bu dedikoduya tövbe mi edeceksin? Kendini savunacaksın mı? Ne diyeceksin gibi ağzını mı yokladı artık neyse. Ayşe annemizle bunu konuşmuş Efendimiz. Hoca çocuğunun masumiyeti bizde var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımıma uzatılan dilleri keserim dememiş ama. Ayşe ne diyorsun, böyle bir dedikodu var buyurmuş. Ayşe annemiz de enteresan. 20 yaşından küçüktü bu sözleri konuştuğu zaman. Demiş ki ben size böyle bir şey yok desem İnanmayacaksınız. Evet böyle bir şey yaptım, Allah affetsin dememden başka hiçbir sözüm size inandırıcı gelmeyecek. Ben de Yakup'un yaptığı gibi fesabrun cemil der, içime kapanırım, ne yapayım demiş. Yani savunmaya da savunmamış da kendisini. Böyle enteresan bir şey. Diyor ki ben Allah-u Teala'nın benim için, benim gibi bir kızcağız için vahiy indireceğini zannetmiyordum diyor. Olsa olsa Peygamber aleyhisselam bir rüya görür. Gördüğü rüyada da tamam sen temizsin der. Ama benim için Kur'an'dan ayet iner zannetmiyordum diyor. Ayşe anamız bile bugün 2000'li yılların dersi olacak ayeti beklemiyormuş demek. Sonra 30. günden sonra bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in evine gelmiş. Ayşe müjde olsun, Allah'a ayet indir senin için demiş. Ayet indirdi demiş. Biraz sonra dinleyeceğimiz innellezine ca'u bil ifki husbetun minkum ayetini okumuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayetleri okumuş. Böylece Ayşe annemiz Allah katında tertemiz olduğu Kur'an'la sabit olmuş. Bu olayla ilgisi yok. Ebu Bekir'in evinde, Ebu Bekir'in hanımı, yani Efendimizin kaynanası, Ebu Bekir'in hanımının yanında oluyor bu olay. Ebu Bekir de orada. Ebu Bekir'in hanımı Ayşe'nin yanında demiş ki, kızım bak ayet indi, tertemiz oldun, kalk Resulullah'a teşekkür et demiş.
Ben Allah'tan başkasına

0: teşekkür etmem demiş. Edeceksem Allah'a hamd ederim demiş. Bu ayetler arkadaşlar inşallah Müslümanlık protokolümüzün çok önemli bir maddesi olarak dosyalarımıza girmeli. Allah ne büyük bir imtihanla imtihan ediyor. Bir ay direniyor. Ayet iniyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bile bilmiyor teşekkür borcunu. Allah'a hamd ederim ben diyor. Allah'a hamd ederim diyor. Beni temizledi Allah. Yani temiz olduğumu ortaya çıkardı. Ayet bu işe karışanlara 80 sopa vurulmasını emrediyor. İftira ettikleri için. O uygulanıyor. Şimdi kardeşlerim, bu ayet üzerinde dersler yapacağız. Ancak elinizdeki metinlerden de ayetlerin meallerini okuyorsunuz, okuyacaksınız. Teberruken ayetleri bir dinleyeceğiz önce. Ondan sonra ayetlerin tefsirini de beraber dinleyeceğiz. Şimdi şu çetrefilli, dumanlı, stresli dünyadan 14 asır önce şu Aişe radıyallahu anhaya iftira edilişini Allah-u Teala'nın anlattığı ayetleri dinleyelim. Teberruken zihinlerimiz, kulaklarımız o günlere gitsin. Ondan sonra konuya tekrar dönelim.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Kur'an'ımızın En-Nur suresinin 11. ayetinden 20. ayetinin sonuna kadar olan bölümü Hafız Abdülbasit Abdü

Samet'ten dinledik. Allah ona da rahmet etsin. Şimdi tabloyu bir kere daha toplayalım. Bir, hangi zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünyada bereket ve rahmet kaynağı olarak mübarek vücudu ile bulunduğu zaman? Yer neresi? Resulullah'ın Medine'si. İnsanlar, toplum kim? Resulullah'ın ashabı kiramının olduğu toplum. İtham edilen, üzerinde iftira, şimşekleri çaktırılan kim? Resulullah'ın hanımı, müminlerin anası, Ebu Bekir'in kızı Aişe radıyallahu anha. Konu ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımının, ümmeti Muhammed'in annesinin iffeti. İtham konusu. Netice ne? Altıncı madde, Allah'ın levh-i mahfuzundaki Kur'an'ıyla tertemiz, lekesiz, Resulullah'tan başkasının eli değmemiş olduğu belgesi. Sonuç. Ders ne? Yedinci madde, ders ne? Ümmeti Muhammed, Resulullah'ın zamanında da olsa, Medine'de de olsa, ashab-ı kiramın bulunduğu toplumda da olsa, Resulullah'ın hanımı üzerinde de olsa, iftiranın en çirkini gibi bir şey bile olsa, kul çileye hazır bir hayat yaşamalıdır. Ders bu. Ama Allah sonunda kulunun yardımını gönderir, ayrı bir konu. Şu anlattığımız Aişe olayı arkadaşlar, Buhari'de, Müslim'de ve diğer pek çok hadis-i şerif kitabında, ama özellikle Buhari ve Müslim olması yeterli. Bu anlattığım gibi bizzat Aişe annemizin ağzından anlatılıyor. O günden beri ümmeti Muhammed bu ayetlerin Aişe annemizle ilgili olduğunu, Aişe annemizin de bu konudan tertemiz çıktığını anlatır. Ne yazık ki maalesef Şiiler arasında, şimdi burada kamera önünde söylemeyi hayal edeceğim şekilde bu ayeti, bu hadisleri yok sayıp Aişe annemizin üzerinde o zamanki edepsizce uzanan dillerin uzantıları vardır. Hepsi öyledir diyemem, Allah'tan haya ederim. Ama tefsir kitaplarından kendilerine göre tarih kitaplarına kadar bu olay onlarda o gün Abdullah İbni Übey'in hoşuna gidecek şekilde anlatılıyor. Bu da onların ne kadar ne olduklarını, hangi dinden, hangi peygamberden, hangi Ehl-i Beyt'ten ne anladıklarını kendileriyle Allah arasındaki bir iştir. Biz ümmeti Muhammed olarak böyle iman ediyoruz elhamdülillah.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Şimdi arkadaşlarım, kardeşlerim, Ayşe annemiz Rabbine kavuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le buluştu. Biz de inşallah Havz-ı Kevser'de onlarla buluşacağız. İfk olayı orada kaldı. Ama iblisin halatları bu dünyada duruyor hala. Bu ayetler en başta söylediğimiz gibi bizim iman ettiğimiz, bizim okuduğumuz ayetlerdir. Bu ayetleri şimdi dinleyelim tekrar. Tercüme olarak, meal olarak, tefsir olarak bakalım ne diyor bize, neden? Neden? Çünkü biz bu ayetleri iman malzememiz olarak gördüğümüz gibi ders malzememiz olarak da görmek zorundayız. Herhangi birimizin böyle bir afete düşme ihtimali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibine oturma şerefiyle şereflenmiş bir insandan daha mı düşüktür? Herhangi birimizin hanımı, herhangi birimizin kızı, Ayşe'nin nesi olabilir bu dünyada olsa olsa ki bizden uzaktır böyle bir şey diyeceğiz. Çok önemli. Bu ayrıntıya hepimiz dikkat edeceğiz. Biliyorum bekar kardeşlerim bu konuyu evliler kadar hassas anlamıyorlar. Anlayamıyorlar. Ama teyemmümü de abdestin yerine nasıl geçtiğini anlayamıyor insan da bir gün teyemmüm yapmak zorunda kaldı mı o zaman ne mühim bir ibadetmiş o zaman anlaşılıyor. Başımıza bir musibet gelmeden, iffetimizle ilgili bir itham olmadan bu Ayşe'nin çektiği çileyi çekersek inşallah kıyamet günü onunla beraber onun şefaatine erenlerden oluruz. 11. ayeti mealen çok tefsirine girmeden değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Not tutunuz, Arapça bilmek şart değil. Rabbimiz bizimle konuşuyor. Biz bunu kalbimizle anlarız. Ben yine tercüme edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne câû bil ifki. Şu iftirayı uyduranlar, konu belli. Ayşe annemize ait iftira. Bunu uyduranlar. Usbetum minkum. İçinizden bir gruptur. İçinizden sözü kime? Ashab-ı kirama. Yani dışarıdan Bizans'ın gönderdiği casusların yaptığı bir hareket değil bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle cihada gitmiş ordunun içinden insanların karıştığı bir risk. Usbetun minkum. İçinizden bir grup bunlar. İçinizden kelimesi dışarıda aramayın arayacağınızı. Kendi içinizde dikkatli olun mesajı veriyor. Burada cümle çok önemli. La tahsebuhu şerran lekum. Bir ay Peygamber aleyhisselam karalara bürünmüş. Ayşe anamız diyor ki gözümden akacak yaş kalmadı diyor. Göz yaşları kurumuş. Ebu Bekir ağlar. Medine karalara bürünmüş. Ashab-ı kiram birbirini kıracaklar neredeyse. La tahsebuhu şerran lekum. Siz bunu kendi aleyhinize bir kötülük zannetmeyin. Allahu Ekber. Ne zannedeceğiz? Bel huve hayrun lekum. Sizin için bir hayırdır bu. Her şeyi kul bilmeyecek. Ayetlerin devamında göreceğiz. Allah biliyor ne hayır ne şer. لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْاِسْمِ Bu olaya karışan herkesin kendi işlediği suç kadar günahı var. وَالَّذ۪ي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ Bu işi asas kim yaptıysa en büyük azap ona olacaktır. 11. ayeti Nur suresinin arkadaşlar, başınıza gelen bu iftira olayı içinizden birilerinin operasyonuydu. Siz bunu kendinize kötülük zannetmeyin. Bu sizin için bir hayırdır. Ben tefsirlere bakıyorum da bu hayrı şöyle doya doya nasıl bir hayır olduğunu doğrusu anlamış değilim ama sadece kendi nefsimle, mini çapımla ilgili bir izahat söylüyorum. Bu olayla beraber mesela Zeynep isimli hanımı vardı Efendimizin. Zeynep binti Cahşı hanımıydı. Anam, anamdan daha anam. Yani bir puaya biçemiyorum, değer biçemiyorum onunla ilgili. Ama Ayşe deyince bir başka anne diye sarılasım geliyor. Hiçbir hayır olmasa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ayşe'si analarımızdan daha ana oldu bize bu olay sayesinde. Ama asas hayrın ne olduğunu Allah biliyor. Hafız Abdussamed'den ayeti bir kere daha dinleyelim.

لكم لكل

0: 12. ayette Allah-u Teala bütün ashab-ı kiramın bu olaya karışanlarına acaba yahu neden diye soru işareti koyanlarına soru soruyor. لَوْ لَا اِسْسَمِعْتُمُوهُ Ey iman edenler! Bu konuşmaları duyduğunuz zaman Safvan İbni Muattal Ayşe'yi getirdi de Ayşe Safvan dendiği zaman ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا Siz mümin erkekler ve mümin kadınlar olarak kendiniz hakkında hayırlı bir düşünce niye düşünmediniz? Bugünkü ifadeyle söyleyecek olursak, bu dedikoduyu duyduğunuzda vicdanınız neredeydi sizin ey mümin erkekler, mümin kadınlar? Neredeydi vicdanınız? وَقَالُوا هَذَا اِفْكُمْ مُب۪ينَ Niye demediniz? Bu apaçık bir iftiradır canım. Niye demediniz? Ayşe'ye demiyor bu sözü. Safvan'a da demiyor. Safvan'ı ve Ayşe'yi kendisi kabul etmeyen mümin anlayışına Allah soru soruyor. Ümmeti Muhammed, biri hepsi olan, hepsi bir olan bir ümmet olmalı. Bizden biri yapmaz. Kefileyiz biz. Niye diyemediniz? Bu ümmeti Muhammed'de birbirlerine kefalet düzeyinin ne olması gerektiğini gösteren ayet. 12. ayeti Nur suresinin. Eşinin telefonunu her akşam eşi uyuyunca kimlerle görüştü diye istihbaratçı gibi takip eden, karı kocanın birbirine itimat olmadığı toplumun adı da mümin toplum. Ayşe'ye ve Safvan'a radıyallahu anhuma niye kefil olmadınız dediği toplum da mümin toplum. Abdüssemed'den bir kere daha dinleyelim ayeti.
1: لَوْلَا

13. ayet. Levla ca'u aleyhi bi arba'ati şuhada. Bu iftiraya kalkanlar 4 şahit getirselerdi ya. Madem böyle bir iftira yapıyorlar, 4 şahit getirsinler. Fe izlem ya'tu bi şuhada. Eğer şahit getiremezlerse fe ulâke indallâhi humul kâzibûn. Onlar Allah'ın yanında yalancıdırlar. Demek ki bir zinayı ancak 4 şahitle, ki o şahitler de mümin karakterli insanlar olacak, ispat edebilen ithamda bulunabilir. Aksi takdirde Allah'ın yalancı dediği adamsın sen. Dinleyelim ayeti.

0: olur.
1: Peki Peygamber aleyhisselamın hanımına iftira edildi, Medine çalkalandı, kafirler, münafıklar bayram ettiler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yüreğinden vurmaya kalktılar. Bu bir ay sürdü, müthiş bir facia. Ne olacak şimdi? وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Eğer Allah'ın dünya ve ahirette sizi acıyan lütfu keremi olmasaydı, yani Allah rahmet edeceğine dair size karar vermiş olmasaydı, لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ ف۪يهِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ Şu gevelediğiniz sözlerden dolayı büyük bir azaba uğrayacaktınız. Demek ki Allah böyle bir faciayı bile rahmetiyle mağfiret buyurmuş. Dinleyelim.

0: Diğer ayette anlatmaya devam ediyor Allah Teala. İz telakkavnehu bi elsinetikum. Siz bunu geveleyip duruyordunuz. Açık söyleyen oluyor. Yahu diyen oluyor. Acaba diye merak ettiğini, endişelendiğini söyleyen iz telakkavnehu bi elsinetikum, geveleyip duruyordunuz. Ve tekulune bi efvahikum ma leyse lekum bi ilm. Bilmediğiniz şeyi konuşuyordunuz. Ve tahsebunehu heyyinen. Bir kadının namusuyla ilgili şeyi basit zannediyordunuz. Ve huve indallahi azim. Allah'ın yanında büyük bir şey bu. Bir kadının namusunu konuşuyorsunuz. Basit zannediyordunuz bunu. Hangi toplum ne demiştik? Resulullah'ın ashabının toplumu. Ve huve indallahi azim. Allah'ın katında çok büyük bu. Dinleyelim ayeti.
1: İz telak

ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. Bu sözü duyar duymaz böyle bir şey konuşmak bize yakışmaz deseydiniz ya. Demek ki bu ne demeleri gerektiğini öğretmek için Allah'ın laboratuvarda onlara yaşattığı bir olaymış bu. Kıyamete kadar da bir hoca efendinin kızıyla ilgili, bir siyasetçinin eşiyle ilgili, komşusunun ahlakıyla ilgili, filanca Müslümanın ticaretiyle ilgili bir şaiayı Facebook haberini, Twitter haberini değerlendirirken bir müminin benim Twitter'ımda böyle bir şey olamaz deyip demeyeceğini öğretmek için Allah böyle bir ders vermiş. Kultum ma yekunu lana en netekelleme bihaza. Böyle bir şey biz konuşamayız. Subhanek. Haşa, böyle bir şey olur mu? Haza buhtanun azim. Çok büyük bir iftiradır bu. Deseydiniz ya, Allah buyuruyor. Deseydiniz ya. Peygamber aleyhisselam benim hanımıma özel muamele yaparım diyecek hali yok. Siz niye demediniz bunu ey müminler? Niye siz kamuoyunu oluşturmadınız? Niye açık noktalar bıraktınız münafıkların dedikoduları için? Ayeti dinleyelim.

Ve Rabbimiz ikazını yapıyor. Ya'izukumullah. Allah size öğüt veriyor. En te'udu li mislihi ebeden. Bunun benzerine ebediyen bir daha dönmeyin. Sakın bir daha böyle bir şey yapmayın. İn kuntum müminin. Eğer müminseniz. Bu tuzağa mümin bir kere düşer. Müminseniz sakın bu tuzağa bir daha düşmeyin. Ya'izukumullah. Allah'ın öğüdüdür size bu. Kıyamete kadar. Kur'an kime mümin dediyse, kim Kur'an benim kitabım dediyse, dinleyelim.

وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ Allah size ayetlerini açıklıyor. وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ Allah her şeyi bilir, yaptığı her şey yerli yerindedir. Bu olay, ifk olayı, Ayşe'nin kuruyan gözyaşları, kahrolup perişan olan Peygamber aleyhisselamın yüreği, ezilip büzülen, utanan, mescide gidemeyen Ebu Bekir, karalara bürünen Medine, mahzun ashab, Sa'd bin Muaz'ın o dik dıkış çıkışına karşı, şeytanın aldattığı Sa'd bin Ubade ve yanındakiler, kıs kıs gülen hain Abdullah ibn Übey ibn Selul, bütün bu manzaralar Allah'ın bildiği şeylerdi. Yaratılmadan Allah, bu insanlar yaratılmadan, kainat yaratılmadan Allah biliyordu. Ve bir hikmetten dolayı böyle yaptı Allah. Kıyamete kadar ders bu. Twitter'ına dikkat et. Kadın meclislerindeki dedikodulara dikkat et. Erkeklere yakışmayan meseleleri konuşan erkekliğe dikkat et. Vallahu alimun hakim. Allah açıkladı. Dinleyelim.

0: والله عليم حكيم.
1: إن الذين يحبون o adamlar var ya, onlar istiyorlar ki en teşi'al fahişetu fillezine amenu, müminlerin arasında müstehcen şeylerin, kötülüklerin yayılmasını isteyen sevenler var ya, lehum azabun elimun, onlar için elim bir azap var, yani çok korkutucu bir azap var.

fid dünya vel ahire. Hem dünyada hem ahirette. Müminlerin arasında kötülüğün yayılmasını isteyenler, vallahu ya'lemu. Allah bilir. Ve entüm la te'alemun. Siz anlamazsınız niye böyle yapıyor Allah. Teslim olun Allah'a. Demek ki kıyamete kadar müminlerin arasında kadınların adının kötüye çıkmasını, genç kızların isminin kötü olmasını veya Müslümanların adının eğri büğrü işlere karışmasını isteyen çirkin ahlaklı bir grup hep bulunacak demek ki. İthal kafalı, ithal yürekli, şeytanın iki ayaklı yürüyen modelleri hep bulunacak. Vallahu ya'lemu ve entüm la te'alemun. Allah bilir onları niye aranızda tutuyor, siz bilmezsiniz. Siz kul olarak üzerinize düşen ihtiyati tedbirlerinizi alın. Dinleyelim.

Ve ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, bütününe, bu olaya karışanlara, karışmayanlara, hepsine, bu bizi de inşallah içine alacağını umut ettiğimiz 20. ayet. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Çok acıyan, çok merhametli olan Allah'ın rahmeti olmasa siz ne olacaktınız bu olaydan sonra? Düşünüyor musunuz hiç? Üzdünüz peygamberi. Dağları önünde su gibi akıtmaya Allah ona müsaade ettiği halde, böyle bir şey ona lütfettiği halde, hurma ağaçlarının önünde gelip secde ettiği, develerin gelip önünde dile konu geldiği bir peygamberi siz neyle üzdünüz biliyor musunuz? Eşi için söylediğiniz sözün faturasını tahmin ediyor musunuz? Ama görün ki Allah bunu bile bağışladı size. Çünkü o Allah Rauf'tur, Rahim'dir. Dinleyelim.

Sadakallahul azim. Şimdi kardeşlerim, şöyle bir niyet edelim. İnşallah bu ayetler ahlakımıza, ailemize, iman ciddiyetimize katkıda bulunur. Bu niyetle bir, Ayşe anamıza olan sevgimizi milyonlarca kere artırsın diye, iki, o sevginin ziyadeleşmesiyle onların izinden gitmeyi Allah bize müyesser etsin, daha kolay etsin diye, üç ve dört, İnşallah şefaatlerine de ereriz diye bu ayetleri ezberleyelim. Hafız olanlar şöyle bir iki ay zamm-ı sure olarak okusunlar bunu, konusu taze kalsın diye. Hafız olmayanlar da ezberlesinler. Ben tam 6 yaşındaydım ezberlediğim zaman. 26 yaşındakiler kendilerini olmaz zannetmesinler. Ve ayetin mealini de birkaç kere okuyalım. İnşallah Rabbim bu bereket ve feyiz bulutları içerisine bizi de alır. Buradan hızlı bir şekilde bu ifk olayını derleyip toparlayalım arkadaşlar. 1-

İfk hadisesinden gördük ki, kanunu anladık ki, Adem oğlu hata eder. Ashab-ı kiram da Adem'in çocuklarıydı. Bitti. İki, Rauf ve Rahim bir Allah'ımız var. Ayşe'ye uzanan dillerin sahibi iman taşıyorsa onları bile affetti Allah. Bu kadar işte. Ve ennallaha raufun rahim. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatını kendi hanımına bile esnetmedi. Kanun kanundur. İki, bu iki çok önemli. Hoca efendinin çocuğu doğuştan evliya yok demek. Üç. Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne de ashabı gaybı bilmiyorlardı. Ashab-ı kiram gaybı bilmiyordu. Resulullah'ın hanımı devesinin üstünde mi değil mi anlayamadılar onu. Perdeyle kapalı bir kafesin içindekini göremediler. Tertemiz olduğunu inandılar ama gaybı bilmedikleri için olay ortada kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bilmiyordu. Bilseydi Ayşe'ye gelip Ayşe böyle bir şey yaptıysan Rabbine tövbe et demezdi ona. Dedi çünkü Buhari'de hadiste görüyoruz. Ya nasıl bize gaipten haberler verdi? Allah'ın bildirdiklerini sadece bildirdi. Özellikle gaybı bilmiyor. Çünkü Kur'an ne diyor? De ki ey peygamber, kullâ a'lemul gayb. Ey peygamber, dedi ki ben gaybı bilmiyorum de onlara ya. Allah'ın bildirdiğini biliyorum sadece. Bunu bildirmeyince Allah bilemediler. Gaybı kimse bilmiyor. Ashab-ı kiram da bilmiyorlardı. 4. Çok küçük, çok önemsiz, basit bir şey. Gözlerden kaçıyor ama çok önemli. Bütün bu olaylar, bu bir aylık kapkara bulutların Medine'yi işgal nedeni Ayşe'nin kolyesi. Başvere kayboldu kolye, şimdi onu mu arayayım demedi. Gitti kolyenin peşinden, bu olay oldu. Haşa, yanlış yaptı demek değil. Mal tutkunluğu budur. Kolye, bilezik aynı şey, fark etmez. Bu küçücük bir not ama olayın özüyle ilgili değil. Ders olarak önemli. Ve 5. madde kardeşlerim. Bu ifk olayı Kur'an'la sabit. Böyle bir olay olmuş. Bunun Aişe annemizle ilgili olduğu, Abdullah İbni Übey İbni Selül münafıkın bunu organize ettiği, Safvan İbni Muattal'ın deveyi çekip getiren olduğu, Mistah radıyallahu anh'ın bu olaya yanlışlıkla karıştığı gibi olaylar Bukhari ve Müslim'in rivayetiyle sabittir. Ümmetin bu konuda bir ihtilafı yoktur. Sadece bahsettiğim gibi Şiilerin kaynaklarında Ebu Bekir'e ve Ayşe'ye karşı cahillik bulunduğu için bu ayette Ayşe'yi tertemiz göklerden arştan temizlenmiş bir kadın haline getirdiği için bir tür bunu çekemediklerinden başka bir kadın da diyorlar. Kimdi? Vardı işte öyle bir kadın. Bir gün varmış bir yokmuş. Cahilce bir şey. Bunu anmaya bile gerek yok. Ve 6. gerçek. Ümmeti Muhammed dedikoduya karşı çelik bir ümmettir. Bu çelikliğini kaybedene Allah mümin değil misiniz diyor. Müminler birbirlerinin kefilidirler.
Haza buhtanun azim diyeceksiniz, Allah buyuruyor. Ta ne zamana kadar? Belgeye kadar. Gazete haberi belge midir? Asla. Kanuni belge, şeriat belgesi neyse o belgeye kadar beraat-i zimmet esastır müminlerin arasında. Tertemizdir herkes. Çelik bir ümmettir bu ümmet. İçine fitne fesat sızamaz. Sızdığı zaman bu ümmetlik kalitesi düştüğü için sızabilir. 7. Allah zanla hareketi yasaklamıştır. Suizan yasak. Çünkü bu olayda suizandan kaynaklanır. Ortam uygun. Tam da böyle işte görüntülere uygun. Fotoğrafın başını almış, dibini almış. Ortada bu görünüyor zaten. Zanlı hareket yasak. 8. Bir suçu işlemekle suça sözlü yazılı eylemle katılmak ortaklıktır. Çünkü bunu dudak hareketleriyle, kaş göz hareketiyle Abdullah İbni Übey başlattı ve kendisi dayak yemedi hain. Diliyle bizzat bunu söylemediği için kurnazca yaptı. Boş boğazlı birkaç kişiye söylettirdi, dayağı onlar yediler. Kurnaz, münafık, hayret ya yaptı. Öbürleri de hayret ya lafından bir şeyler oldu dediler. Onunki suç olmadı, kıvırdı, öbürlerine dayak yedirtti. Bundan da anlaşılıyoruz ki Allah-u Teala tezgahlayan, oynayan, alkışlayan aynı görülüyor göklerde. Böyle görüyor Allah. Ve 9. gerçek, mümin çok şeyi duyar, çok şeyi konuşamaz. Öyle bir adamdır mümin. Duydum diyorlarmış ki sözü İslam toplumunda yoktur. Mümin kat'i bildiğini konuşur. Zanla konuşmaz. Arkadaşlar, bu ders bitti. Burada bir küçük not var. Hızlı bir şekilde onu zikredeyim. Bu olay aydınlanınca Ebu Bekir'in yüzü güldü. Radıyallahu anh. Sonra düşündü, dedi ki yahu bu mıstahı ben besliyorum, kızıma yaptığı hakarete bak, yok lan buna daha burs, sadaka yok buna dedi. Ayet indi öbür gün. Hangi ayet indi? Yine Nur suresinin ayeti. وَلَا يَأْتَلِ اُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا اُلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْيَعْفُوا وَالْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Sizden parası olanlar, malı olanlar, akrabalarına, yardımlara, fakirlere, miskinlere yardım etmekten vazgeçmesinler. Affedin gitsin. Boş verin. Allah'ın da sizi affetmesini istemez misiniz? Ebu Bekir ayeti duyunca ayetin kendisiyle ilgili olduğunu anladı. Allah'a yemin ediyorum ki ölünceye kadar müstahı aç bırakmayacağım dedi. Yeter ki Allah beni affetsin. Bir günde bir ders bunun için yapacağız inşallah arkadaşlar. Şu ifk olayından daha hafif bir imtihan değildi Ebu Bekir için bu. Ama kazandı Ebu Bekir. Bir ay yüreğini yakan olayın ana faillerinden birisine öbür ay götürdü, erzak verdi. Allah onlardan razı olsun. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi sona erdi.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bin sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda, secdelere kapanıp, Ya Rabbi, ben pişmanım, ben pişmanım ey Rahman, diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa sunuyorum tevbemi. Rahmeti yok etmek için yola çıkan Ömer'in, kız kardeşine karşı bazen şefkatli abi, bazen güvenli baba Hattab oğlu Ömer'in eline bulaştığı kardeşinin kanıyla, sonra aynı Ömer'in peygamber nazarını gözleriyle içerken günahlara döktüğü inci taneleriyle süslüyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil, taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Savaştan dönen Nazlı Nebi, üstü başı toz toprak içinde, onu bu halde merhamet timsali kızı Fatımatüz Zehra görünce gözyaşlarına engel olamaz. Bir yandan babacığının yüzünü gözünü siler, bir yandan da anne gibi konuşur. Seni yaradana kurban olayım, sana böyle ne yaptılar? Ey Fatıma! Yakışmasa da bu varlık o ismi anmaya, seni her anışta anne dedim. Fatıma annem dedim. Bir menekşem var şimdi, ismini Hüseyin koydum. Ona her su verişte içimin Kerbela'sı serinler. Sonra sen sanki tebessüm edersin ötelerden. Senin o güzel ismine katıyorum tevbemi. Ah Taif, dünya kendi haline bırakılsa dönmezdi. İyice yaklaşarak kavururdu dünyayı, güneş kendi haline bırakılsaydı eğer. Toprak parça parça bölünür, Taif denen noktada dağlar dümdüz olurdu. O evet deseydi eğer. Bin bir umutla gelen göklerin sevgilisi, yerlerin efendisi sızıyı yudumladı. Ve gök ehli ağladı. Ona atılan her taş sonsuza dek mahzun kalacak. O bir evet deseydi sineler çatlayacak, Taif yok olacaktı. Ama kanlar içinde ellerini kaldırıp Allah'ım dedi Resulü.

İsrafil doğruldu, Mikail doğruldu, Azrail'de pür dikkat ve hüzün Cebrail'de. Melekler ihtizazda, işaret bekliyor arş, kainatta

0: kanı donar dünyanın. Ukbanın donar kanı. Açıldı son nebinin nurdan nur dudakları ve seslendi yani. Allah'ım, acziyetimi sana şikayet ediyorum. Sana şikayet ediyorum acziyetimi. Kainatı titreten bu şefkat seslenişiyle sunuyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu. Günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir. Ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir. Ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden ve yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa, nefsimin tufanından korumaya çalışır. İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim. Eyyub bana sabreder. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
2: Yıldız Efendi.
1: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
2: Yıldız

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Nurettin Yıldız Hoca'yla Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ümmetimizin mevcut halini, yarınlarını, geçmişini Kur'an'a iman eden müminler gözüyle görmek zorundayız. Basın üzerinden, siyaset gündemi üzerinden, ekonomi haberleri üzerinden izlendiğinde Allah'ın murad ettiği bir ümmet görmeyebiliriz. Hatta şeytan bizi Allah'ın muradına rağmen sanki bir şey oluyormuş gibi inandırabilir de Allah muhafaza buyursun. Bir düşünce yörüngemiz olması lazım kardeşlerim. Yörünge bizim imanımızdan oluşmalı. Düşünüyoruz. Bu düşündüğümüz şey hissiyat, yörüngemiz Allah'ın kitabından, peygamberinin sünnetinden aleyhissalatu vesselam ve ümmeti Muhammed'in 1500 seneye yaklaşan tarihindeki gerçekler üzerinden olmadığı zaman, yörüngemiz Allah'ın peygamberinin, müminlerin, düşmanlarının ufku üzerinden olduğunda, bugün ümmeti Muhammed'in siyasi geleceğini tarumar edilmiş olarak görenler, yani ümmetin siyaseti yok, ekonomisi yok, geleceği olmaz düşünenler, sadece siyasette bir kaos bulanlar, üzerine basa basa, kenarında dura dura söylüyorum, çok geçmez bu ümmetin namazının da gereksiz olduğunu düşünüyorlar. Bugün ibadetlere, zikre, namaza, oruca, hacca çok sarıldığını zannedip ümmetin siyasetinde sadece sorun var diye evhama kapılanlar çok geçmez 10 yıl, 20 yıl sonra böyle bir namaza gene gerek var deyiverebilirler. Ümmeti Muhammed'in İslam'ı, Kur'an'ı bir bütün, Allah'ın indirdiği tazeliğiyle ve bütünlüğüyle mevcuttur. Bunun bir parçasının çürüdüğünü iddia edenler ya da işlevsiz kaldığını zannedenler, o çürük parçanın diğer sağlam parçaları da çürütmeyeceğini mi söyleyecekler? Allah Azze ve Celle peygamberinin eliyle oluşturduğu İslam sisteminin siyasetini kafirlerin saldırılarından koruyamadı da bir namaz, hac, umre, Ramazan'da iftar mı kaldı İslam namına? Kalenin gerisi çöktü de o burçları mı kaldı diye bir irdeleme yaptığı zaman şeytan 20 sene sonra, bugün siyasetin şeytanın elinde çöktüğünü kabullenmek mecburiyetinde hissedenler kendilerini, yarın namazı, orucu ve bir tür hijyenik dezenfekte olmak için avuntu olarak gittikleri umreyi de şeytanın yıktığına inanıp evlerinde oturacaklardır. Bu sözümü belgelemek için kerametler göstermem gerekmiyor. Bundan sadece 70 sene önce

bu topraklarda hilafeti kaldırıp Kur'an'ın okunmasını yasaklayıp ezanları susturan otoritenin ve zulmün başındaki insanın karısı hiçbir medya görüntüsüne fotoğraf vermeyecek kadar tesettürlü bir kadındı. O zaman ezan sustuğunda Müslümanların kadınlarının tesettürünün bir gün bu kadar açılıp saçılacağını, tesettürün moda üzerinden takip edilebilir, borsası bulunan bir mekanizmaya kurban edileceğini hiçbir Müslüman hayal etmiyordu. Bugün ise kadınların kapitalizmin çarkları arasında iş yerlerinde heder edilmesine, anneliğin, kadınlık sultanlığının, kraliçeliğinin sanayi tesislerine, tekstil atölyelerine feda edilmesine Müslüman kadınlar vacip gözüyle bakıyorlar. Olur mu olmaz mı bitti de vacip midir farz mıdır adeta konuşuyorlar. Çöküş eğer kabullenilirse, dağdan yuvarlanılış benimsenirse eğer, dağın şurasında durabiliriz diyemez hiç kimse. Dağın dibindeki vadinin dışında ölmüş ceset olarak beklemekten başka hiçbir alternatifi yoktur yuvarlananların. Ama bu ümmetin fırtınaları olur. Kar, bulut veya sis kaplayabilir cephemizi. Ama bu ümmet zirve ümmettir diye bekleyenler ve bu umutla taşınanlar biiznillahü teala 500 sene sonra bile Allah'ın huzuruna çıktıklarında ümmeti Muhammed'i Medine'de teslim aldıkları günkü gibi İstanbul'da muhafaza etme şerefiyle yaşayacaklardır. Bu sebeple kardeşlerim, bizi düşünmeye sevk eden veya düşünme zeminimizi oluşturan organların yörüngesi Kur'an mıdır, Resulullah'ın haberi midir aleyhissalatü vesselam, ümmeti Muhammed'den olmakla iftihar eden kitle midir, yoksa medya mıdır, haber bültenleri midir, borsa haberleri midir? Bu çok önemli. Kur'an üzerinden düşünenler için ağlamaya vakit bile yoktur. Gerek de yoktur zaten. Çünkü Kur'an Bismillahirrahmanirrahim diye ilk sayfayı açtığından itibaren bütün müminlere Musa Aleyhisselam'ın çilesini anlatan bir sureyle kitabına açılış yapıyor. Namazı emretmeden, orucu emretmeden, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dair ayetlerle başlamadan önce İnnellezine keferu sevaun aleyhim diye bu ümmetin geçmişindeki mümin kardeşlerinin ilk İslam nüvelerinin kafirlerle nasıl mücadele ettiklerini anlatan ayetlerle başlıyor. Kur'an-ı Kerim cihadı, orucu, haccı ve diğer Allah'ın emirlerini anlatmadan önce yeryüzünün en seviyesiz tavırlarından biri olan Yahudilerin bir peygamberin emrine rağmen bir ineği bile boğazlamayacak kadar şahsiyetsiz ve düşük peygamberlere bir sürü yokuşa sürme anlamındaki itirazlarının anlatıldığı Bakara suresiyle başlıyor Kur'an. Mümin bir insan, Allah'a iman eden ve Kur'an'ın hidayet kaynağı olduğunu bilen bir mümin, İslam'ın şartlarıyla değil Yahudilerin şartsız itirazlarıyla başlayan Kur'an'dan anlar mesajı zaten. Bu hayatta mücadele, bir ineği keserken sarı inek mi, boynuzlu inek mi, topal mı inek mi, kuyruğundan mı tutalım, boynuzundan mı tutalım diyen, göklere doğru elini kaldırmış bir peygamberi ineğin kuyruğuna tutarak oyalayan insanlarla başlayan bir Kur'an'ımız var bizim. Bundan anlaşılır ki bu hayat, camilerde
namaz kılma mücadelesinden önce negatif pozisyonları gidererek devam ettirilmesi gereken bir hayattır. Kur'an'a baktığımda bunları görüyorum ben. Ama Kur'an'dan sadece teselli ayetlerini ve çoluk çocuğu cici cennetle müjdeleme ayetlerini alırsan, Yahudilerin ineğini nereye koyacaksın? İneği koyacak bir ahır bulamazsın bu sefer. Haber tarzından, ekonomi anlayışından, siyaset idrakinden, Allah'ın kitabına hangi gözle baktığına kadar her şey düşünce ahengimizi ve tarzımızı gösteriyor. Onun için düşünce yörüngemiz çok önemli. Kimin yörüngesindeyiz? Ümmeti Muhammed'i 1400 küsur senelik tarihi üzerinden inceleyen büyük bir yörünge üzerinde mi düşünüyorum? Yoksa benim doğum tarihim olan filan seneden bugüne kadar gelen yüce tarihi mi konuşuyorum? Ümmet deyince 250 kişilik bir grubumuz mu söz konusu bizim? Kongrede üyelerimiz ve aidat ödeyen kardeşlerimiz mi ümmet? Yoksa Hatice binti Hüveylid radıyallahu anhanın bir numara kayıtlı üye olduğu, gençlerin başında Ali bin Ebi Talib'in bulunduğu ve bugün de son bu saatte doğan mini yavrumuz filanca çocuğun sonunda bulunduğu bu büyük ümmet, milyarları aşmış bu büyük ümmet midir? Fasıkıyla, faciriyle, müttakisiyle, muhlisiyle, abidiyle, zahidiyle, faciriyle bütün bu ümmeti mi konuşuyoruz? Kafa meselesi bu. Yörüngem nerede duruyor benim? Çok önemli. Güneşin etrafında mı dönüyorum? Işığı olmayan bir ay etrafında mı dönüyorum? Döndüğüm yörüngem çok önemli. Şimdi kardeşlerim, ben kitabımız Kur'an-ı Azim'in yörüngesinde dönünce beyinlerimizi çatlatacak kadar ağır hakikatleri görüyorum ki Kur'an önümüze koyuyor. Ama dedim ya, bir defa Kur'an Yahudinin ineğiyle niye başlıyor yahu? Niye Zemzem suresi diye bir sure yok da Yahudinin Bakara suresi var Kur'an'da? Niye Zemzem suresi yok? Niye Hacerul Esved suresi yok? Niye Muhammed suresi sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın son 500'üne girmiş de Yahudinin Bakara'sı ineği Kur'an-ı Kerim'in ilk cüzünün ilk suresi niye olmuş Fatiha'dan sonra? Kur'an'da tefekkürü mucip olmayan bir satır mı var? Bir diziliş mi var? Demek ki bu ümmet önce Yahudi sorununu halledecek. Ama kafalardaki Yahudileşmeyi halledecek. Siyonizm diye bir şeyi abartıp aşılmaz, kaçılmaz, kaçınılmaz bir bela olarak görüp şefaatine sığınarak değil, Allah'ın kitabından hidayet alarak yörüngesi Kur'an-ı Kerim olan bir çalışma tarzı üzerinden ümmeti Muhammed olarak biiznillah ayağa kalkacağız. Rabbimizin lütfuyla, keremiyle. Kardeşlerim, Enbiya suresinin 105, 106, 107. ayetlerini dinleyelim. Allah-u Teala'nın kitabının yörüngesinde düşününce bu ümmetin ufkunun ne olduğunu görelim. Oturup da haber bültenleri üzerinden dünyaya, Orta Doğu'ya, Uzak Doğu'ya, Yakın Doğu'ya baktığımızda halimizin perişanlığını görelim. Hakla batılın 10 bin seneyi aşmış koca bir tarihi boyunca, 10 bin yılın içerisinde 20-30 yıllık bir kaostan dolayı hakkı mağlup, perişan halde gören büyük bir maçın, büyük bir oyunun, büyük bir senaryonun 2 dakikasından dolayı senaryoya hükmetmeye kalkan anlayışı görelim. Kitabımız Kur'an-ı Kerim. Allah'ın salih kullarının, yani imanın içini dolduran kullarının akıbetinin ne olacağını haber veriyor. Enbiya suresinin bu ayetlerinde. Allah'ın bir salih kulları var, bir de kafir kulları var. Bu dünya coğrafyası üzerinde salih kullarla
kafir kullarının mücadelesi var hakla batıl.

adına. Kim sonunda bunu kazanacak? Galip kimdir? Ben veya o değil. Hak ve batılın adamlarından sonunda kim galip olacak? Çünkü kavga Ahmet'le Mr. John arasındaki bir kavga değil. Hak ile batıl arasındaki bir kavgadır. Mr. John'un galip olması veya Ahmet Efendi Hazretlerinin galip olması değil mesele. Ahmet de geçici, birkaç seneliğine bu dünyada, Mr. John da bir geçici. Ama davalar baki. Hak davası baki, batılın, iblisin davası baki. Galibi bir geniş perspektiften gördüğümüzde kim galip olacak? Enbiya suresinin 105. ayetinden okuyalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِكَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Mevlütlerde, kandillerde, kutsal ayetlerden. Bu ayeti hemen yakaladık. Bak, bildiğimiz bir ayetmiş. Yabancı ayet değil. Ama haber bültenlerinde üst bölümü olmadığı için üst bölümü وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ bölümü yok ortada. Mealine bakalım kardeşlerim. وَلَقَدْ Arapçada kesin ve muhakkak demektir. وَلَقَدْ كَتَبْنَا muhakkak yazdık. Allah yazdık dediği zaman emrettik, kanun koyduk demek ister. Yoksa bir kalemi alıp yazmaz Allah. وَلَقَدْ كَتَبْنَا muhakkak yazdık. فِي الزَّبُورِ zeburda yazdık biz. مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ zikirden sonra yazdık. Zikir Tevrat. Çünkü Zebur nereden sonra geldi? Tevrat'tan sonra geldi. İlk kitap Tevrat'tır. Sonra Zebur'dur. Sonra İncil'dir. Sonra Kur'an'dır. Önce zikire yazdık. Sonra da Zebur'a yazdık. Yani Tevrat'ta da Zebur'da da yazdık. Ennel arda dünya yerithuha ibadiyas salihun. Salih kullara kalacak. Bunu yazdık, Allah buyurdu. İnne fi haza bu lebelagan bir ilandır. Li kavmin abidin. Allah'a ibadet eden kullara ilandır bu. İnne fi haza lebelagan li kavmin abidin. Ve ma ersalnake illa rahmeten lil alamin. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdik zaten. Sen ki bütün alemlere rahmetsin, senin ümmetinden salih kullar bu dünyanın sahibidirler. Ama devir teslim törenine bir miktar masraf yapılacak. Tapu masrafları var, İskan masrafları var, yerleşme masrafları var. 3000-5000 20 bin kişi devir teslim töreni için kıyamete kadar gerçekleşecek kainat ağırlığına sahip bir devir teslim töreni için Hamza gibi, Ammar gibi 100 bin, 200 bin, 1 milyon insan şehit olup gitseler de tapu masrafları ödenmiş olsa, bu 100 bin kişi, 500 bin kişi Kudüs eteklerinde şehit olsa çok mu? وَمَا اَرْسَلْنَاكِ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Seni biz bütün alemlere rahmet olarak gönderdik. Bunun ağırlığı olarak, neticesi olarak sen ve salih kullar dünyayı devralacaksınız. Bunu kanun olarak yazdık. لَبَلَاغًا لِكَوْمٍ عَابِد۪ينَ. Biz Allah'a ibadet ediyoruz diyen bütün kullar bu ilanı, belagı bilsinler. Allah ilan etmiştir. Kardeşler, Zebur neydi? Davud aleyhisselamın elindeki Allah'ın kitabı. Zikir neydi? Allah'ın Musa aleyhisselama indirdiği kitabı.

Bu ayet burada ne için okuduğumu henüz anlatmadığım bir ayet. Bu ayette ümmeti Muhammed'e siz merak etmeyin, dünyanın sahibi olacaksınız demiyor. Öyle diyen başka ayetler var zaten. Davut peygamberimiz, biz dünya hükümranıyız diyorlardı Davut aleyhisselamla Yahudiler. İlk defa devlet Davut aleyhisselam zamanında oldular. Davut aleyhisselam oğlu Süleyman aleyhisselama imparatorluk miras bıraktı. Yahudiler dünya bizimdir diyorlardı. Öyle diyenlerin kitabında Allah hangi ayeti koydu? Bu dünya sizin değil, salih kullarımındır dedi. Yahudiler sallana sallana Tevrat okuyorlar ya, sallana sallana tapu belgemizin, bizim iskan belgemizin onayına kafa sallayıp duruyorlar. Zebur indiği günden beri, Tevrat indiği günden beri her Yahudi asıl mirasın ümmeti Muhammed'e intikal edeceğini itiraf ediyor. İster Zebur okusun, ister okumasın. Ben Tevrat kabul etmiyorum diyen zaten Yahudi değil. Davut aleyhisselamla biz yeryüzünün sahibi olduk, artık bizimdir diyorlardı. Davut aleyhisselamın onlara getirdiği kitapta bunun başka mirasçısı var, biz burada kiracıyız dedi. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِكَوْمٍ عَابِد۪ينَ Bu bir kanun. Kul isen bunu bileceksin. Ben ümmeti Muhammed'denim. Elhamdülillah. Henüz tapu kayıt işlemleri bitmediği için arazimizi teslim alamadık. Alacağız. İşlemler sürüyor. Koca dünya şu kadar kıta, bu kadar büyük kıtanın tapusu herhalde kayıt masrafları ile falan bayağı uzun sürüyor. Ama sonunda bu ümmet topraklarının sahibi olacaktır. Bunu bütün Yahudiler adı soyadı gibi bilirler. Bu ayeti onlar görüyorlar çünkü. Ya biz cahillik edip diyeceğiz ki onların kitabında yoksa bu ayet, silmiş olabilirler. Allah yazdım diyor. Ve lekad ketebne fizzeburi min ba'di zikri. Tevrat'ta da Zebur'da da yazdım diyor Allah. Yahudiler görmemiştir. Kör Yahudi'nin hesabını ben mi ödeyeceğim? Görmediyse görmedi. Ben gördüm ya. Teknolojisiymiş, gücü otoritesiymiş, uydudan Kudüs arazisini kontrol ediyormuş. Geç bunları ey romancı. Bitti roman dönemi. İnne fî hâzâ lebelâgan likavmin âbidîn. Roman okuma zamanı bitti bu ümmetin. Çocuktuk. Siyasetimiz yoktu. Siyaset şeytan işidir demişlerdi bize. Anlamıyorduk bu işleri. Kur'an-ı Kerim'i mezarlıkta okuyun yeter demiştiler de. Kur'an'ı mezarda okuduk, yetti zannetmiştik. Şimdi Kur'an'ımızı uzaydan yerin en dibindeki kısmına kadar, salonlarda, otellerde, Kabe'de, minarelerde, her yerde Allah'ın kitabını okumayı da öğrenmeye başladık. Ve lekad ketebna yazdığını gördük Kur'an'da. Bunu gizleyemez kimse artık. İşte Enbiya suresinin 105. 106. 107. ayeti burada. Çökmüş çürümüş kafalı mümin önce bu ayeti okuyarak iman tazelesin. Ümmeti Muhammed'i ezmeye ve moralsiz bırakmaya kimsenin hakkı yok. Peki bu Yahudilerin Tevrat'ında ve Zebur'unda bu şekilde bize anlatıldı. Bizim kitabımızda bize hitap eden ayet var mı? Oo, asas bize zaten mesajlar. Enfal suresinin 36. ayetinde IMF'den söz ediyor Allah. Veya IMF'den söz ediyor. Veya para sandığından söz ediyor. Güçlü medyadan, aşılamaz süper güçlerden Allah söz ediyor. Mümin kullarına Kur'an haber bülteni değildir.
Rabbim Allah'tır deyip dümdüz yola devam edenlerin Rabbi ile iletişiminin kitabıdır. Bu ayeti, şu ayeti Rabbim Allah'tır deyince okyanusun ortasına atlamaya kim razıysa o anlar bu ayeti. Acabalarıyla kacabaları bitmeyenlerin anlayacağı şeyler değil mi? Onlar Arapça da bilseler, tefsir de okusalar anlamazlar. Rabbim Allah'tır, benim kitabımdır Kur'an deme zevkine kavuşanlar ise bu ayetleri çok iyi anlarlar. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne keferû yunfikûne emvâlehum liyasuddû an sebîlillâh. Fese yunfikûneha thumme tekûnu aleyhim hasraten thumme yuğlebûn. Kardeşlerim, Kur'an bu. Enfal suresi bu. Kur'an'ın en son inen surelerinden taze haber veriyor. Geçmiş ümmetleri anlatmıyor. Bir önceki ayet geçmiş ümmetlerden anlatıyordu. Bu taptaze bir ayet. İnnellezîne keferû. Şu kafirler var ya. Yunfikûne emvâlehum. Paralarını harcıyorlar. Liyasuddû an sebîlillâh. Allah'ın yolunu tıkamak için. Kafirler Allah'ın yolunu tıkamak için mallarını harcayıp duruyorlar. Burada noktalı virgül var. Ayetin devamına kulakla, gözle, avuçla bak. Ne diyor devamında? Fe se yun fi kunha. Onlar harcamaya devam edecekler. Fe se yun fi kunha. Harcamaya devam edecekler. Vay kafirler, siz nasıl harcarsınız deyip Allah onları fakir bırakmayacak demek ki. Onlar Allah'ın yolunu tıkamak için para harcadıkça para akıtacak onlara Allah. Akıtacakça onlar harcayacak. Harcayacak Allah verecek. Harcayacak Allah verecek. Harcayacaklar Allah verecek. Fese yunfikune. İleride de böyle yapacaklar diyor ayet çünkü. Bu ayet sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gününü anlatmıyor. İleriye yönelik mesajını veriyor Allah. Bunlar harcamaya devam edecekler. IMF, Dünya Bankası, Asya Fonu, Orta Doğu Kasabası, neyse. Fese yunfikûneha. Devam edecekler onlar. Sümme tekûnu aleyhim hasraten. Sonra kendi harcadıkları paraların pişmanlığıyla kahrolacaklar Allah buyuruyor. Sümme yûlebûn. Ve sonra mağlubiyeti tadacaklar. Arkadaşlar, harcayacaklar, sonra harcadıklarına pişman olacaklar ifadesinden ne anlaşılıyor biliyor musunuz? Biiznillahi teala, onların ümmeti Muhammed'i harap etmek için kurdukları para kasaları, IMF'leri, borsaları, orsaları, torsaları, neleri varsa, bu ümmet onların üzerinden onlara galip gelecek Allah'ın izniyle.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: فَسَيُنْفِقُونَهَا Engel çıkmayacak onların bu harcamalarına. Engel yok. Ama hasretleri de o harcadıkları paralar olacak. ثُمَّ يُغْلَبُونَ Ve sonra perişan olup gidecekler. Bu da Enfal suresinin 36. ayetidir. Peki burada çok tatlı bir Anadolu hacı amcası itirazı yapayım ben. Bu ayet madem Kur'an'dadır. Geçen sene filan yeri bombaladı kafirler, niye bu ayet ortaya çıkmadı? Cevap: senin geçen senen var. Allah'ın geçen senesi yok ki. Zaman senin için işliyor. Allah için zaman işlemiyor ki. Sen 2015'tesin. Allah kaçta? Haşa. Sorusu bile yok değil mi? Senin dünyan dönüyor. Allah'ınki dönmüyor. Allah mülkünde bulunduğu yerdedir. Ezelden ebede kadar. Hacı, senin kafan dönüyor. Çünkü sen kendi ekseninde bir din istiyorsun. Allah ise o yekûne dînü kulluhu lillah. Sadece kendi dinine din diyor Allah. Sen Rabbinin seni şehit adayı olarak seçmesine bile hazır değilsin henüz. Sen kendin için, saltanatın için yaşıyorsun. Önce sen, Allah, sen ve dünya ve din, bu dört şeyin kesiştiği noktayı bul. Allah, sen, din ve dünya, bu dört şey nerede kesişiyor? Kesişme noktası yanlışın olduğu yerdir veya doğrunun bulunduğu yerdir. Eğer dünya benden, bizim köyden, en büyük ihtimalle de bizim vatanımızdan ibaretse, bu ayetlerin hiçbirinin doğruluk oranı yok zaten. Eğer dünya, uzay, kainat, Allah'ın mülkünde bir nokta kadar bile değilse, ve 1000 sene, 2000 sene, 4700 sene, 6016 sene, tüm bu rakamlar 10.000 yıl Allah için bir saniyeye bile tekabül etmiyorsa eğer, bu ayetler sana indi o zaman. Yok sen bilhassa Birleşmiş Milletler'in talimatıyla dünyayı düzene koymaya muktedir bir güç isen, gerçekten ortada bir sorun var. Ama bu sorunun adı iman sorunudur. Yeniden Allah'ı tanımak, Kur'an'ın sayfalarını bir kere daha başka bir gözle açma ihtiyacıdır bu. Bu iki ayet bizim düşünce yörüngemizin başlangıç noktası kardeşler. Böyle başladık mı, bakarsın ki kasemen billah, hani levh-i mahfuzu ve arşı taşıyan melekler var ya, ellezine yahmilûnel arş ve men havle, şu arşı taşıyan melekler var ya, hiç yoruluyorlar mı? Arş ki kainat onun yanında bir boşluk kadar kalıyor, hiç denecek kadar. Bu arşı taşıyıp nöbet değiştirmek istiyor mu melekler hiç? Çok yorulduk, şöyle bir 15 dakika kaylule yapalım diyor mu melekler hiç? Yok. Kim bilir milyar senedir arşı taşıyorlar. Çünkü Allah'ın arşını taşımak, yorulmayı defterden silmektir. Arşın bir parçası olup taşıyorsun onu zaten. Mümin Allah'ın davasını arşı taşıyan melekler gibi taşır veya elinde kor tutan yaşlı bir nene gibi taşır. Bakış meselesi bu. Yörünge meselesi bu. Arşı taşıyan melekler milyar senedir belki, kim bilir ne milyarı, yorulmadılar, yorgunluk sinyali vermediler. Taşıdıkça hazları ve güçleri arttı. Onları Rabbim arşını taşımak için seçti. Beni de bu fitne ve internet çağında, medyanın insanları alabora ettiği çağda, beni de şeriatını geleceğe taşımak için seçtiyse, ben bundan duyduğum hazla ölümü bile unuturum. Hamza unutmuştu işte. Mus'ab unutanlardan işte. Ama eğer bu taşıma marketten eve götürdüğüm poşet türü bir taşımaysa, elbette ezilir, büzülür, zorlanır insan bunun altında. Yörüngemiz çok önemli kardeşler. Ne gibi bakıyoruz? O gibi görüyoruz zaten. Kardeşlerim, yörüngemizin gerektirdiği veya ortaya çıkardığı sorulardan biri de, bu ümmetten ne istiyor insanlık sorusunun cevabıdır. Ne oluyor ya? Niye hep Orta Doğu, Orta Doğu, Orta Doğu? Her yerde trafik kazası olur, Orta Doğu'da olunca haber olur. Her yerde aile kavgası olur, Orta Doğu'da olunca dünya gündemi olur. Kadının tırnakları sökülür Amerika'da, haber olmaz. Bizde zavallı kadın başım ağrıyor dese kadın işkencesi olur. Neden? Küfür bu ümmetten ne istiyor? Buna cevap vermemiz lazım. Kardeşlerim, bir kere Rabbimiz bu yeryüzü hayatını düşmanlı bir hayat olarak kurmuştur. Bir program hatası yok ortada. Gündüz ve gece benzetmesi gibidir bu. Gündüzsüz gece, gecesiz gündüz birbirini inkar etmektir. Bir şeye gündüz deniyorsa, bir saate akşam gece vardı, onun için buna gündüz deniyor. Burada Furkan suresinin 31. ayetini, bu yeryüzünde kafirler Müslümanlardan ne istiyor sorusunun cevabı olarak görüyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike cealna likulli nebiyyin aduven minel mücrimin. Ve kefâ bi rabbike hâdiyen ve nasîrâ. Peygamber aleyhisselama hitap ediyor Allah. Ve kezalike cealna likulli nebiyyin aduven minel mücrimin. Biz her peygambere mücrimlerden bir düşman tespit ettik. Her peygambere. Kiminin Firavunu oldu, kiminin Nemrudu oldu, kiminin Ebu Cehili oldu. Ve kezalike cealna likulli nebiyyin aduven minel mücrimin. Ve kefâ bi rabbike hâdiyen ve nasîrâ. Sana yol göstermek ve yardım etmek için Rabbin yeter. Çünkü düşmanını da tespit eden o senin. Her peygamberin muhakkak bir düşmanı olmuş. Peygamberlerin davası davamdır diyenin düşmanı olmayacak mı? Bu pozitif değer negatifi üzerinden vardır. Bir şeyin beyaz olması siyahtan dolayıdır. Eğer siyah diye bir renk olmasaydı beyaz diye bir renk varlık gösteremezdi. Bu düzeni Allah bu şekilde kurmuştur. Bu sebeple kardeşlerim, Kur'an'da yaklaşık 66 defa mücrim kelimesini anlatan kelime geçmektedir. Bakın mümin kaç defa geçiyor? Hemen hemen onun kadar da mücrim kelimesi geçiyor. Mücrimin kendisi veya o fiil kökünden türemiş bir diğer kelimesi. Çünkü Kur'an'ın en büyük eğitim metotlarından biri iyiyi tanıtırken kötüyü tanıtmasıdır. Sadece iyiyi tanıtmaz. Çünkü eğitimde sadece iyiyi öğrenmek yarı hayal öğrenmektir. Kötüyü iyi ile beraber öğrenen gerçek eğitim almış olur. Bu sebeple Rabbimiz her peygambere bir düşman tespit eden biziz buyuruyor. Sonra da müminlere hayrı tanıtırken şerri tanıtıyor. Ebu Cehil'in karakterinden söz ederken Ebu Bekir'in radıyallahu anh evsafından da söz ediyor. Bir kere birinci kanun, neden kafirler rahat durmuyorlar? Nedir bu ümmetten istedikleri? Alın petrolü bizi rahat bırakın diyorsun, gene rahat bırakmıyor. Ya madenleri de alın tamam, altınları da götürün, gene bırakmıyor. Tamam ülkende işçi olarak çalışayım, gene rahat bırakmıyor. Bırakmak istese de bırakamaz zaten. Şairimiz Necip Fazıl'ın rahmetullahi aleyh dediği gibi, o bana muhtaç, ben ona muhtaçım. Varlığımız için muhtaçız birbirimize. İki diyebilmek için bir demem gerekiyor. Bir dersem ikiye kapı açıyorum. Bunun gibi bu. Kardeşlerim, elbette bazı maddi sebepler de var. Bir kere kafirlerin ümmeti Muhammed'i sevmemesi kadar tabii bir şey yok. Ümmeti Muhammed hakkı haykırıyor. Hak ise onun menfaatlerini sınırlıyor. Zinasından kazancına, konuşmasından susmasına kadar her şeyine ölçü getiriyor. Dikkat edin, küfür güçlendikçe veya Batı medeniyeti ipi eline aldıkça hürriyetleri artırıyor. Sadece buradan anlayabiliriz nedeni. Küfür güçlendikçe, sistematik oldukça ilk yaptığı işe bakıyorsun, hürriyet artıyor. Biraz daha güçleniyor, hürriyet biraz daha artıyor. Biraz daha, biraz daha. Çünkü küfür sınırsızlıktır. Allah tanımamaktır. Veya istediğin gibi bir din oluşturmaktır. Şeytanın avucunun içinde tutabilmesi için küfrü, onları uçsuz bucaksız hayallerle yaşatması lazım. Hiçbir zaman hürriyetlerini tehdit etmeyen bir kısıtlama onların ağzından çıkmaz. Ama birisi onların hürriyetine dokunacaksa ona kanun getirirler. İslam'ı tanıtırken kadınlara mahkumiyet getiriyor diye tenkit ediyor. İslam malı güvenceye alıyor demiyor da hırsızın kolunu kesiyor diyor. Ümmeti Muhammed, Adem Aleyhisselam'dan gelmiş baba nesliyle kıyamete kadar devam etsin, iffeti olsun, bunun mücadelesini yapıyor demiyor da kısıtlama getirdi kadınlara, erkeklere, gençlerin önüne kısıtlama getiriyor diyor. O manada kısıtlama şüphesiz. Şeytan kabzası içerisine almış. Avucunda tutuyor. Ama ben sizi avucumda tutuyorum hissettirmemek için avucunu yedi kıtadan daha büyük gösteriyor. Bütün hürriyetleri onlara verilmiş gibi görüyor. Biz kafirleri bir kenara bırakmak zorundayız. Başka açılardan onların psikolojisini ve zulüm anlayışlarını biiznillah ele alacağız. Ama biz burada önce kendi hak kitlemizin neden böyle olduğunu da sorgulamamız lazım. Kafir niye vuruyor? Açıkladık bunu. Müminler niye vurulur halde oluyorlar o zaman? Küfürden darbe yemek bir fazilet, bir kazanç mı? Değil. Niye o zaman kafirler vururken müminler vurdurtmama becerisi gösteremiyorlar? Bunun sebepleri var arkadaşlar. Bunun en büyük sebebi parçalanmış İslam eğitiminin İslam izzeti vermeyişidir. Sadece namazı ve sadece orucu ve sadece cihadı ve sadece şehadeti, sadece bunlardan bir tanesini alan parçalanmış İslam alıyor. Hiçbir parça bütün değildir. Bir uçağın kanadı tek başına alındığında uçurmaz ki. Uçaktaki kanat uçmaya yarar. O kanadı alıp gittiğinde uçamaz. Arkadaşlar, bir miktar sizi dinlendireyim. Eskiden karayollarının kenarında böyle bir metrelik taşlar dikilirdi. O taşların üst kısmında böyle bir avuç içi kadar fosforlu bir boya herhalde vardı. Bahsettiğim 30-40 sene önce. Şimdi onlar daha teknik malzeme olarak kullanılıyor. Araba ışığı ona vurunca parlardı o. Böylece araba yolun sağını solunu tespit etmiş olurdu. Yollar çok dardı. Çok elzemdi onlar. Şimdi gene kayalık yerlerde filan onun modern şeklini koyuyorlar. Bir zamanlar 1960'lı 70'li yıllarda karayolları onları dikiyordu. İki gün sonra kayboluyordu onlar. Birileri alıp gidiyordu. İnsanlar böyle bir şeyi bilmedikleri için onu ışık veren bir nesne zannedip söküp götürüyorlardı. Halbuki o ona vuran ışığı yansıtan bir madde, ışık veren bir madde değil. Bir parçayı götürüyor, bir daha da geri getirip dikmeye vakti olmuyor. Böylece o yollarda çoğunda kaybolurdu onlar. İslam'ı şehitlik, cihat diye haykırdığın iki slogandan ibaret aldın mı? Yolun aydınlatmaz cihat senin. Sabah namazına kalkanların cihadında hayır var. Alnının terini silmeye vakti olmayan çalışkan insanlar cihat yaptıklarında mübarek bir cihattır o. Birinci sorunu Müslümanların İslam'ı bir bütün alan eğitim vermedikleri için, sadece bir Kur'an öğretelim yeter düşündükleri için, esasen enerji kaynağı olan Kur'an ayağa kaldıramadı nesilleri. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını eğittiği Kur'an eğitimi değildi o eğitim. Ve bir başka meselemiz, ümmeti Muhammed ilimle, amelin, amelle takvanın, insanla ibadetin arasını ayırdı. Koca alimler şehitlikten korkan insanlar olarak bilindiler. Zekatı anlatanlar hiç zekat verir bilinmedi. Yanlış pompalanmış bilgiler yüzünden. Halbuki bu ümmetin ilk nesilleri ibadet, cihat, siyaset, zühd, takva gibi kavramları hiç birbirinden ayırmadılar. İbn Abdülberr'in Cami'u Beyanil İlm isimli kitabından Hasan Basri'ye izafe ettiği, ondan naklettiği bir sözü özet olarak nakletmek istiyorum kardeşlerim. Buradaki sözünde Hasan Basri rahmetullahi aleyh, kimdir Hasan Basri? Ömer bin Hattab radıyallahu anh.

tabi'in nesli içerisinde. Ömer görmüş, Osman görmüş, Ali görmüş. Allah'ın mübarek dostlarını görmüş. Ashab-ı kiramın terbiyesiyle yetişmiş biri. İlim, amel, zühd, takva, tasavvuf, tarikat, cihat, şehadet, infak kelimelerinin topluca zikredildiği bir Hasan Basri dersi veriyor. Cami-i Beyanil İlim'de hızlı bir şekilde okuyayım. Ne diyor? İlmi olmadan iş yapan, yol olmayan bir yerde yürümeye çalışan gibidir. Ormanın ortasından arabayla gitmeye çalışıyorsun. Yol yok, bir şey yok. İlimsiz İslam davası böyle olur. İlimsiz iş yapanın bozduğu yaptığından fazladır. İbadete zarar vermeyecek şekilde ilim öğrenin. İbadet yaparken de ilme zarar vermeyin. Kimileri ilimi bırakıp ibadet edeceğiz derken ellerine kılıç alıp ümmeti Muhammed'in üzerine yürüdüler. Onlar gerçek ilmi öğrenselerdi, ilim onlara bu kılıç almayı engellerdi bir defa. 3 ayet, 4'te hadis öğrenip kendisini ümmeti Muhammed'in en değerli alemi zannedenler, meşrep kurup, cemaat kurup ümmeti Muhammed'in geleceğiyle oynarken bir de bunu Allah rızası için yaptılar. Ama Taberi'yi, Kurtubi'yi, İbn-i Abidin'i okudunuz mu sorusuna gelince vakit bulamadılar hiç. Seçip seçip hoşlarına giden konuları okudular. Hasan Basri ilimsizi kabul etmiyor. İbadetsizi de kabul etmiyor. İbadeti ezen ilmi, ilmi ezen ibadeti de kabul etmiyor. Mekanizmanın yerine oturmasını istiyor. Ömer bin Hattab görmüş bir tabiden söz ediyoruz. Elbette ayet ve hadisler bu dengeyi zaten kuruyor. Ama özellikle burada bizim özellikle zikrettiğimiz şey, Hasan Basri gibi bir adamın gözüyle 1350 sene sonrasına bakan bir adamın idrakiyle anlamaya çalışıyoruz. Kardeşlerim, netice olarak bugün ümmeti Muhammed'in karşısında bir küfür güruhu var. Önceki ümmetimizin önceki nesilleri de bunlarla karşılaştılar. Ama biz bu zamanı yaşıyoruz. Bu zamanın imtihanı ile mükellefiz. Kardeşler, biz bu zamanı değerlendirirken, yani bu mevcut zamanımızın kafirlerini, ümmeti Muhammed'in düşmanını, batıl güruhunu değerlendirirken görüyoruz ki en büyük silahları İslam namına çalışanları çürütüyorlar önce. Ashab-ı kiramdan başlıyorlar. Yer yer bunu da Müslümanların zekatlarıyla okumuş, kalem sahibi olmuşlara yaptırıyorlar. Bazen de Efendimizin üzerinden çürütmeye çalışıyorlar. Çok evlendi. Şöyle dedi, böyle dedi diyorlar. Akıllarınca birileri hadislerin orijinalini Kur'an'a çarptık, Kur'an'dan geri geldi filan diye edebiyat yaparken hizmet ettikleri şeyin küfrün ekmeğine yağ sürmek olduğunu anlamak istemiyorlar. Küfrün bu asırdaki en büyük silahı İslam'ın önünde peşinden gidilecek örnek bırakmıyor. Yer yer örnek şahsiyetler, mevcut örnek şahsiyetler de onlara prim veriyorlardır şüphesiz. Ama bu taktikleri çok önemli. 2. Ümmeti Muhammed'e 2 asırdan beri siyaseti öcü şeytan işi olarak gösterdiler. Alkol kullanmadıkça siyaset yapılamaz dediler adeta.
siyaseti

Anlamayan, siyasetten anlamayan nesilleri dünyadan soğuttular. Kafirin olsun bu dünya, bize cennet yeter dedi bir kısım nesil. Ama dünyası olmayanın cenneti de olmuyor, bunu anlayamadılar. Bunun için ümmeti Muhammed'in toprakları da gitti. İnsanı da kayboldu. Bir siyaset mekanizması çalışmadığı için ümmeti Muhammed'in içinde onun demokrasisi yüce put haline geldi bu sefer. Bunalan müminler kafirlerden yardım istemeyi bir meziyet zannettiler. Yörüngemiz Kur'an olunca bunları çok iyi görüyoruz biz. Ve üçüncü olarak da kan nakli yapar gibi hastaya fikir emperyalizmiyle abluka altına almaya çalıştılar Müslümanları. Ve bunu becerdiler. Ben haram helallik açısından değil ama benim mail adresime soru sormak için yazı yazan mümin kardeşim selamun aleyküm yazmak yerine SLM diye 3 harf yazınca siliyorum, okumuyorum bile o soruyu. Benim selamımı yazmaya bile vakit bulamayan cevabımı zaten okumayacaktır diyorum. Sekreterime de tembih ettim. SLM ile başlayanları sil, hiç bana da gönderme daha dedim. SLM. Selamun aleyküme vakti olmayan bir kültür emperyalizmi işte. Bunun adı kültür emperyalizmi. Böyle bir afet içerisinde yaşıyoruz. Kardeşlerim, ve dördüncü büyük bu asra ait zulümleri aileyi avuçlarının içine aldılar. Aile konusuna ders boyu dersler ayıracağız inşallah. Onu uzatmıyorum ama sadece burada rahmete vesile olsun. İnşallah kıyamet günü o, biz hepimiz Hamza'nın olduğu yerde buluşuruz diye bir umut olsun için Seyyid Kutup rahmetullahi aleyhin Talak suresinin giriş bölümünde aileyi anlatan cümlelerini burada bir hatıra olarak nakletmek istiyorum. Kendisi evlenmemiş birisi olduğu halde, evlenmeye vakit bulamamış herhalde birisi olduğu halde, aile konusunda sanki 1960 yılında değil de 2060 yılında konuşuyor gibi yazdığı sözleri kardeşlerim size özet olarak naklettim zaten. Talak suresinin başında, talak ailenin sona ermesi demektir. Talak suresinin başında aileyi anlatıyor. Hızlı bir şekilde bir bölümünü okuyayım. Kuşkusuz boşanma yıkmadır, kuruma değildir. Bir durumun sona ermesidir, başlaması değildir. Ve aileyi ilgilendiren bir durumdur, devleti değil. Devleti değil. Ama insan bu sureyi okuyunca, yani Talak suresi okuyunca basiretli müminin gözüne dikkat edin arkadaşlar. Talak suresi okuyor, karı koca boşanacaklar. Çıkış yaptığı noktaya bakın. Ama insan bu sureyi okunca bir aile kurmanın devlet kurmaktan daha zor olduğunu anlıyor. İslam aile esasına dayanan bir toplumsal düzendir. İslam'a göre ev bir sığınak, bir yuvadır. Gölgesinde kişiler sevgi, rahmet, şefkat, örtünme, güzellik, korunma ve temizlik duyguları etrafında kaynaşırlar. Onun kucağında gelişir çocuklar. Çocukluk çağları, taze fidan orada yavaş yavaş büyür. Rahmet ve karşılıklı dayanışma bağları oradan uzanır. İslam'ın toplumsal düzeninde aile kurumunun bu kadar gözetilmesi, her türlü güvence sağlanarak özenle korunması, insan hayatının ilk andan itibaren aile temeline dayanmasını öngören ilahi kaderin akışı ile uyuşuyor. İlahi kader insan varlığındaki ilk hücrenin, dikkat et, ilk hücrenin Adem ve eşinin oluşturduğu aile olmasını ve insanların bundan sonra bu ilk hücreden üreyip çoğalmasını öngörmüştür. Hiç kuşkusuz Yüce Allah
milyonlarca insanı bir defada yaratabilirdi. Fakat insan denen yaratığın hayatında aileye yüklenen bu ağır görevde gizli bulunan bir hikmet uyarınca Allah'ın takdiri bu yönde gelişmiştir. Bu surenin giriş bölümünü arkadaşlar okuduğumuz zaman göreceğiz ki Seyyid Kutup'un perspektifinde İslam ailesini evinde kuramayanların İslam devleti beklentisi hakları yoktur diyor. Devleti kurmayı daha kolay görüyor. Hızlı bir şekilde bir iki paragrafından seçerek okudum ama hararetle tavsiye ediyorum. Ümmeti Muhammed olarak aile elimizden gittikten sonra hilafet hayaldir. Bunu bilmek zorundayız. Netice olarak kardeşlerim, bir soru sorduk. Yörüngemizin gereği, düşünce yörüngemizin oluşturduğu bir soru çıktı ortaya. Nedir bu? Ümmeti Muhammed'in düşmanları ne istiyor ümmeti Muhammed'den? Cevap verdik. Netice olarak görüyoruz ki biz bugün, dün, önceki gün, daha önceki gün ümmeti Muhammed'in düşmanları var. Adem Aleyhisselam'a kadar gittiğimizde Nemrutlar, Firavunlar hep düşmanlığa devam etmişler zaten. Batıl hakkı hep ezmek istemiştir. Ama bugün şu neticeye geldik. Küfür tek milletmiş gerçekten. Karakterleri aynı bunların. Yalan, hile, namussuzluk, küfür, zulüm, isyan, işgal. Başka bir kavram yok bunlarda. Lut Aleyhisselam da temiz olun, ahlaklı olun be adamlar deyince cevap olarak ne demişlerdi? Aa, temizlik diyor, şu adama bak diye istihza etmişlerdi. Şimdi de namus diye bir kavramı gündeme getirdiğinde, çalıştırmayın, ezmeyin, kadını evinde bırakın dediğinde aynı dönemin lakırdılarıyla cevap veriyorlar. Küfür tek milletmiş, cibiliyetleri aynıymış bunların. İkincisi de bugün ne yazık ki başkomutanları olan iblis bir 10 bin senelik profesyonellikle bu savaşı yürütüyor. Eğer Müslümanlar Adem Aleyhisselam'dan beri bize bütün küfür, batıl, hak mücadelesinin temel mantığını anlatan Kur'an'dan ayrı bir savaş yürütürsek, bunlarla sadece sosyolojiye ve psikolojiye dayanırsak, o 10 bin senelik birikimiyle biz de 20 senelik filanca kitapla yola çıkmış oluruz. Bugün bunu da anlamış olduk. Ve gördük ki bugün küfür ekonomik, siyasi ve medikal ne varsa elinde, sağlıkmış, siyasetmiş, medyaymış, medikalmiş, hiç ayrım yapmadan her şeyi küfrü için kullanıyor. Müslüman sadece camisiyle savaşmaya kalkarsa, 100 cepheden saldırılan bir yerde bir cepheyle savaş kazanılamaz. Çünkü küfür hücrelerine varıncaya kadar, kılcal damarlarına varıncaya kadar saldırı yapıyor. Müslümansa sadece camiye kapanınca taarruzda veyahut da işte müdafaada bulunuyor. Bu savaş böyle kazanılmaz. Kardeşlerim, Kur'an nazarıyla baktığımızda bir yörüngemiz var. Bu yörünge bizi bu noktaya getirdi. İnşallah Rabbimin lütfuyla daha derin düşünecek ve gelecek nesiller Kur'an'dan bakacaklar. Kainatı daha güçlü gözlerle görecekler inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi rabbil alamin.

0: Yıldız efendim.
1: Kargaşa olumsuzluk yok. Yok bizde.
0: Yıldız efendim.
1: Yok bizde. Yok. Yok bizde.
0: Yıldız efendim.
2: Sultan Ahmet Han'ın evladı Sultan Abdülhamit Han'ın kainatın iftihar tablosu olan Resul-i Kibriya'ya nazmettiği bu şiir Mescid-i Nebeviye'ye nakşedilmeye müstahak olmuştur. Hicri 1191. Ey sultanım efendim, ya Resulallah, tut ellerimi. Senden başka kimsem yok. Ne bir dayanağım, ne de bir beklentim. Yoktur benim için senden başka dayanak. Sen hidayet nurusun her mekanda, her oluşta. Sen yağmurun özüsün, yağmurun hası, aslı. Ey yaratılanlar arasında itimat edilenlerin en hayırlısı, güvenilirlerin en hayırlısı, kastedilenlerin. Sen hiç şüphesiz tüm mahlukatın inayet pınarısın. Sen mahlukatı doğruluğunla hidayet edensin. Ey hamd makamına, makamı mahmuda tek olarak yükselen. Ey parmaklarından fışkırırcasına nehirler akan. Medediyle ordusunu kana kana suya doyuran. Beni bir zulmet, bir zillet kapladığında bir korku sarar. Derim ki o zaman, ey saadatların efendisi, dayanağım, mesnedim, kurtuluş ümidim, zilletlerimden dolayı şefaatçi ol, rahmeti bol olan Rahman'dan, ebediyetimde dahi mazhar olamayacağım bir nimetle ihsan buyursun bana. Ebediyete kadar bana rıza gözüyle, razı olduğu bir gözle nazar kılsın. Günahlarımı, hatalarımı sonsuza dek merhametiyle setreylesin. Örtbas etsin, merhamet etsin, şefkat etsin, affıyla sarsın, sarmalasın beni. Çünkü ben yapayalnız olamam, efendim. Seyyidi, vesile kıldım seni. Tüm insanlar arasından seçilmiş olan Muhammed Mustafa'yı, yüce cemal sahibi olan Allah'tır onun yaratıcısı. Gönderilen peygamberlerin hepsinden daha da yüce. İnsanlığın hazinesi o. Onunla iltica ettim, onunla sığındım. Umarım ki Allah mağfiret eder beni. Budur benim zannım ve itikadımda olan. Ömrümün sonuna dek onu methü sena etmek, onu övmek şenimden, halimden, adetimden zail olmaz. Dilim onu methü sena etmekten, onu övmekten asla vazgeçmeyecek. Resul-i Ekrem'e olan sevgim, arşın ve mülkün sahibi olan Allah indinde dayanağım, kurtuluş ümidim. Üzerine olsun, sonsuza dek yok olmasın, sonsuz ve sayısız salam. Selam ve tahiyelerin en yücesi. Ehli beytine, medet ve sehavet ehli, cömertliğin denizi olan tüm ehli beytine ve ashab-ı güziline salat ve selam olsun.

0: Duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde, yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

Ey beni sonsuz keremiyle yaratan merhametli Rabbim, beni günahlarımın utancından kurtar. Ey Rabbim, senin aff ve mağfiretini bekliyorum. Apaçık görüyorum ki senden başka sığınak ve dayanak yok. Günahların çirkin yüzünden, hataların korkutucu şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle sana sesleniyorum. Verdiğin nimetlerden dolayı her şeyin sana borçlu olduğu Rabbim, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişletti. İlahi, senin rahmetin sığınağımdır ve alemlere rahmet olan sevgili Resulün senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Ey keremiyle beni yaratan, rahmetiyle beni terbiye eden Rabbim, senin kapına gelmiş olan ben hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra pişman olmuş sana dönmek istiyor. Kuşku ve her türlü manevi hastalıklara tutulmuş senden deva istiyor. Çünkü sen Rahman ve Rahim'sin.

Ey efendim, kendi güç ve kuvvetimden senin güç ve kudretine sığınıyorum. Beni kendi güç ve kuvvetime güvenmekten koru. İlahi, günahlarım ve hatalarım için beni azarlama. Çünkü sen kitabın Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki, onlar af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir. Beni hüzünlerimden kurtaracak ve sevinçlere ulaştıracak olan yalnız sensin. Güldüren de sensin, ağlatan da sensin. Hastalıklardan kurtarıp sıhhat ve afiyet veren de sensin. Ey Rabbim, sana sığınıyorum. Benim her türlü kötülüğümü bağışla. Öyle ki beni sorguya çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Ey hiçbir şey yokken var olan. Ey her şeyi ve herkesi emri altında bulunduran Allah'ım. Sana sığınanları

Nuru, ey nurların nuru, ey sırları bilen, ey gece ve gündüzü döndüren, ey izzet sahibi, ey günahları affeden. Kapına geldim, beni bağışla, beni bağışla Rabbim, beni bağışla.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Zaman Yayıncılık sunar.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.